yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı ağlıyorum hani. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile say.

ilk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi.

0: Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da.
1: Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki, oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem, hayat bana yalan söyledi.

acılara yenildi. Babanın tayini çıkıp da gittiğiniz o kış, yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata. Ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakalından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşama doğru şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani.

0: Allah'ım ne zor imiş. Ya Rabbim ne zor imiş. Ölümden de beter imiş. Babasız yetim büyümek var ya, temelsiz bir binaymış. Etme baba, gitme baba, şufaatini terk etme baba. Yalvarırım Allah'ım bizleri yetim bırakma. Yalvarırım yüce Allah, bizleri babasız koyma, kimsesiz koyma, çaresiz koyma.
1: Burası

yok, bekletilmek yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine. Canını, canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.

yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine, canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Bir daha sevmek yok,

Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş, gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten sen.

Baba, anneme iyi bak olur mu? Benden sana evlat vasiyetidir. Baba, anneme iyi bak. Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında. Akşamları geç geldiğinde boğazına dizilen yiyemediği lokmaları göreceksin. Sen kızmayasın diye uyurken komşulara gidişlerini, bizim ağzımızı kapatmalarını, yüreğinin ağzına geldiği zamanları göreceksin. Baba, anneme iyi bak. Hanım ben gidiyorum dediğinde, sen merdivenlere inene kadar ardından bakan insana bir kez durup merdivenin 5. basamağında sen de bak. Gözlerinde sen daha gitmeden seni özleyen bir kadın göreceksin. Sokakta gördüğün arkadaşına sarıldığın gibi bir kez sarıl ona baba. Sıkıca, sevgiyle. Saatlerini harcadığın kahve sandalyesinde yudumlarken bardağından çayını, hiçbirinin tadının annemin çayının tadına benzemediğini fark ederek evde senin için yemek yapmanın telaşında olan o kadını düşün. Koyarak 3-5 kuruş yarım bıraktığın bardağın yanına en hızlı adımlarınla koş baba. Bırak kahveyi, orada burada eğlenmeden, oyalanmadan koşarak evine gel baba. Seni terk eden annen gibi, ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi, senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil. Ne zaman düşsen, canın acımasın diye düştüğün yere çimen olan, her bayramda senin elini evimin direği diyerek öpen o kadına iyi bak baba. Ne kadar usulca çıksan da merdivenleri, senin geldiğini daha ilk basamakta anlayan kadına, yüzün asıksa, mutfağında sessizce ağlayan ama sana soğanın ne kadar acı olduğunu söyleyen kadına, sen hastaneye yattığında ağlarken uyuyan, uyanınca ağlayan, bu ev çok büyük geldi bana diyen anama iyi bak baba. Onun gözlerinde sana adanmış koskocaman bir ömür göreceksin. Şimdi sarıl şu güzel günde boyuna. Kim ne der diye düşünme baba. Tut ellerinden öpüver. O kadın benim anam baba. O kadın benim anam. Ve de ki ona, siyah saçlarımın terk ettiği yıllardan geriye bir tek sen kaldın. Ve ben bir tek sana kaldım. Hanım, bir tek sana kaldım. Anneme iyi bak.

Başım gene duman bugün, gözüm yaşı umman bugün. Gene kaldım sabahlara, ah uykular haramdır bugün.

Kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın. Çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Kara gümrük çiçek, kara gümrük çiçek, dalları kırılmasın.

Sözü biter abinin, kardeşine de sorar. Sen de fikrini söyler, saygını gösterirsin. Böyle olursan tabii her zaman sevilirsin. Burası Karagümrük. Edep, ar, saygı var.

davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0541-770-4750 0541-770-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Kırılan kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem bir daha.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşam.

Gittiğin yerlerden dönmedin geri. Yollara rest çektim isyanlardayım. Sonunda kırıldı sabrımın teli. Yıllara rest çektim isyanlardayım. Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest.

Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

Bilirim önümde güzel günler var. Belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem, bilemem sevgilim, benden.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 116

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Ben sevdim mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarımı. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işimi. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa.

Sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım,

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşem. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşem.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş. Sende değilmiş. Sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamun aleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir gün. Kurban bayramınız mübarek olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin inşallah. 87.5 Lider FM'den Murat Bey. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin inşallah. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı hemen akabinde hiç vakit kaybetmeden mesajlarınızı paylaşacağım. Bilginiz olsun, cezaevlerinde abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim, duyanlar, duymayanlara, kulağınız radyoda olsun. İki güzel şarkının akabinde hemen mesajlarınıza başlayacağım. Ta ki tahmin ediyorum 10.30'a kadar bitireceğim inşallah. Bitirmeye de gayret sarf edeceğim. Sonrasında müsaade isteyeceğim. Bayramın ikinci, üçüncü, dördüncü günü biliyorsunuz olmayacağım. Pazartesi Allah nasip ederse kaldığım yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Evet, Babam Üstü'nün 3 güzel şarkısıyla bismillah dedik, programımızı başlattık. Bu arada sponsorumuz sevgili kardeşim Harun Tarduş kardeşim, Kurban Bayramınızı kutluyor. Buradan kendisine de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Şimdi karışık bir şekilde WhatsApp, SMS mesajlarınızı paylaşacağım. Tekrardan Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim, cezaevindeki kardeşlerim, duyanları, duymayanları. Saat 10.30'a kadar Allah nasip ederse 3 saat mesajlarınızı paylaşacağım. Sonra veda edeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Selam Murat abim sana. Kurban Bayramı mübarek olsun. Ben 3 nolu B9'dan Şeyto, yani Serdal Aykurt. Aleyküm selam Serdal kardeşim, sizlerin de inşallah. Kadın kapalıda olan Pınar Cuhalı nasılsın? Umarım iyisindir. Rahatsız olduğunu duydum. Şu an iyisindir inşallah. Seviliyorsun. En güzel şarkılar sana gelsin. Kurban Bayramın mübarek olsun. Ayrıca Kinoğlu'dan Muhittin Çalışkan, Cüce Yavuz Çelik, Çağlar Çakır, Kaymakçı'da yatan Ferit Cuhalı, Kader Birliği yaptım. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan kardeşim, Ahmetli Berşan Polat, Özgür Erkan, Emre Yunus Çay Senior ve Muhammed Şekerci, bu derdilerin de Kurban Bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar Murat abim. Şakran T312'de bulunan canımın içi sevdiğim Balçovalı Fatih Akda, bayramı mübarek olsun kurban oldum. Belki yanımda değilsin ama senin varoluşun bile bayramın en güzel yanı benim için. Senin sesini duymak bile bana dünyada hala güzel şeylerin olduğunu kattı paşam. Dilerim Allah'tan gelecek bayram seninle kendi evimizde bayramlaşırız. Dans şarkımız bu sefer senden bana gelsin paşam. Heme hacıdan gulamın. Sağ ol kız kardeşim, sizin de bayramınız mübarek olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Tevş A13'ten Civan Onurdaş. Aleyküm selam Civan, sağ ol kardeşim. Bütün kader mahkumlarının ve İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Sağ ol kardeşim benim. Selam Murat abi, C8'den ben Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kız kardeşim. C10'da olan sevgili eşim Doktor Zeki Kaya radyo başına. Sevgilim, bu bayramda ayrı kalmış olabiliriz. Bizim bayramımız biz kavuşunca olacak. Bir gün güneş ikimiz için de doğacak. İşte o zaman bizim bayramımız olacak. Evimizde çocuklarımız da çok güzel bayramlarımız olacak. Bu son ayrı bayramımız olur inşallah. Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum seni. Çok seviyorum Sinan Kartal. Yine uykularım haram haram haram çalar mısın abi? Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, canımda olan kıymetli olan eşim Doktor Zeki Kaya. Bu bayramda içimiz buruk olabilir, birbirimizden ve sevdiklerimizden ayrı olabiliriz ama bu günler de geçecek ve biz hep el ele sevdiklerimizle olacağız. Ne olursa olsun sen asla yalnız değilsin. Kalbimin tam içerisinde nefesin her yanında ben varım. Derya bedavacı canımın içi armağan olsun. Murat abi, C8'den ben Kürt kızı Arzu Kaya. Öncelikle değerli eşim Kurban Bayramı'nın en içten dileklerimle kutlar. Başta Kamuran abim olmak üzere Orhan Balcı, Serhat Çelik, yeğenim Polat, hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Yanlışlık var bu mesaj içerisinde kardeşlerim. Hemen bakalım bayram mesajımızı. Evet, şöyle bakalım. Burada var mı? Ben TC5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Canım oğlum, ruhum yokluğun o kadar kötü bir ki bilemezsin. Herkes bayram telaşına, ben ise hasret. Eksiğim sorulduğunda sadece susuyorum. Çünkü bazı eksikler anlatılamaz. Sadece hissedilir bu son hasretimi. Sensiz son bayramımız olsun. Sensiz olmuyor bayramlar. Bayramın mübarek olsun, o güzel yüreğinden çok öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum seni. Ben T3C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Bayram geldi ama benim bayramım seni oradan aldığım gün olacak. Sen olmayınca ne kalabalığın anlamı var ne de bayramın tadı. Sevdiğini demir parmaklıklar ardına bırakanlar bayramı ne bilsin. Günler geçiyor, mevsimler değişiyor. İki bayram bıraktık arkamızda belki ama ileride aynı sofrada geleceğimiz nice bayramlarımız olacak. Rabbim bayramını dört duvar arasında geçiren herkesi de sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin. Hayırlı bayramlar Murat abim, sana da iyi bayramlar diliyorum. Sağ ol kız kardeşim, sizlerin de. Selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Öncelikle herkese hayırlı bayramlar, gelecek olan bayramlar, tüm mahkumların ve mahkum yolu bekleyenlerin olsun inşallah. Bin gecede olmayan bir gecede olur. Rabbim gönlümüzün muradını versin. T2'de yatan aslan kocam Sezer Sayım Azer birbirinden çoğu gitti azı kaldı. Şarkısı armağan olsun, seni çok seviyorum. Her zamanki gibi beklenen ve özlenensin bir tanem. Tekrardan bayramın mübarek olsun. Ellerinden öperim. Öncelikle size ve ailenize iyi bayramlar diliyorum Murat Bey. Ben B11'den Buse Işık'ın annesi, kızının ve kızımın canları. T1C17 Muhammed Sayın ve Eray Deniz Oyman'ın bu mesajı dinleyen herkesin bayramı kutlar. Bir dahaki bayram sevdikleriyle geçirmelerini diliyorum. Sağ olasın ablam benim, sizlerin de. İyi bayramlar abi canım. Ben B11'den Buse Işık, T1C17 sevgili Muhammed Sayın, dostum Eray Deniz Oyman başta olmak üzere herkesin bayramını kutluyorum. Bir dahaki bayram sarılarak geçirmek dileğiyle, öptüm. Buse kardeşim sağ ol, sizin de inşallah bayramınız mübarek olsun. Evet, hemen şöyle bakalım. Murat abim iyi yayınlar, iyi bayramlar. Ben Tomiş, sağ ol kız kardeşim. Şakran T2C7 koğuşuna yatan sevdiğim Hayrettin Çiçe, sevgiler selamlar. Gönlüme sevmeyi, yüzüme gülmeyi öğreten yar. Kurban bayramı mübarek olsun. Sen benden hiç eksik olma. İyi bayramlar sevdiğim, seni çok seviyorum. Murat abi ben T2C7 koğuşundan Ali Değer, Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan radyo başına. Ellerini tutamazsan da kalbin benim yanımda olsun. Tek dileğim ruhum bir ömür benimle olsun. Kurban bayramın mübarek olsun. İyi bayramlar. Bakalım burada var mı? Biz C14 koğuşundan Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı C14 koğuşu radyo başına. Esen Çalışkan, Ezel Özalp, Güler Demirkıran, Senem Çetinkaya, Arife Gül, Cegün, Nehir Otaker, Gamze Acar, Bilgin Özgüren, Gamze Çakar, Yeliz Ören, Selvi Özbek, Fatma Kırdemir, Aysun Hendek, Rabia Bayraklı, Pelin Dursun, Nazarım, Neşe Gürbüz, Poyraz'ın sırası. İsmini sayamadım, hatırı değer dostlarımız, bayramınız mübarek olsun. Sizinle onca gün geçirdik. Hepinizi çok seviyoruz. İnşallah bir dahaki bayramda sevdikleriniz yanında olur. Eşeptek ve Gürdal. Murat abi biz C14'ten Dersimli Hülya Bayraklı Hatice Buse Yılmaz. Öncelikle senin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. İyi ki varsın Murat abi. Sesine, yüreğine sağlık. Ellerinden öperiz. Estağfurullah kardeşlerim. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Estağfurullah kardeşlerim. Bandırma bir nolu sevke giden kardeşim Muratcan Bayraklı. İyi ki benim aslan kardeşimsin. Dostlarımızın bayramını kutlamak istiyoruz. Güler Demirkıran, Senem Çetinkaya, Ezel Özalp, Gamze Acar, Bilge Özgören, Rabia Bayraklı, Bergamalı Hasret, Muratcan Bayraklı'nın derlisi Dilek Özel, B8'de bulunan Ramo Temel dostlarımızın tüm kayda değer abilerimin ismini sağlar. Hariç tüm kader mahkumlarının bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bizce 14'ten Eşref Tek ve Gürdal Not, Hülya Bayraklı'nın ve Hatice Buse Yılmaz'ın da sana çok selamları var. Murat abim aleyküm selam kardeşlerim. Sağ olun. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Murat abi B2 koşuna atan sevdiğim Damla Avcı sevgilim. Bir gün senin güzelliğini anlatmak için bir şiir ya da sana olan sevgimi ifade etmek için bir şarkı yazabilirim. Ama şu an sadece senin aşkınla kaybolmak istiyorum. Bayramın mübarek olsun. Seni çok seviyorum. Murat abi ben Damla Avcı B2 koşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep Burak, Çiçek Özek, Meltem Toprak da, Canım Batur, Tuğçe Kundakçı, Emel Madak, gece bir söz bırakmak istiyorum. Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk getirsin. Sevinç ve huzur dolu bir kurban bayramı diliyorum. Murat abi bayramın kutlu olsun abi. Cezaevinde yatan sevdiklerim, kardeşlerim, dostlarım, cümleten bayramınızı kutluyorum. Sizi seven Kenan Avcı. Sağ ol Kenan kardeşim, sizlerin de inşallah. Murat abi iyi çalışmalar, iyi bayramlar diliyorum sizlere. Ben Şakran T3C5 koşuna yatmakta olan Mert Çulhan'ın nişanlısıyım. Ay, sağ ol kız kardeşim. Mert'im canım dünyam, bu bayram herkes sevdiklerine sarılırken benim aklımda kalbim de sende. Belki bugün yan yana değiliz ama ben hala gözlerini görür gibi seviyorum seni. Rabbim bizi ayırdığı yerden en güzel şekilde yeniden kavuştursun. Bayramın mübarek olsun sevgilim. Tüm koğuş arkadaşlarının yanında olup destek veren tüm abilerim, kardeşlerim, sizlerin de bayramı mübarek olsun. Ben Şakran Teş C5 Koç'tan kalan Mert Çulhan'ın nişanlısıyım. Bugün avukatın geldi, sana bilmen gerekenleri anlatı, ben iyiyim. Sen de anlattığı durumlara üzülme. Yarın geleceğim sevgilim. Sen de tek isteğim fevri davranma. Ben ne olursa olsun yanındayım. Bunu bil. Dünya karşımda dursun. Ben hep senin arkandayım. Bunu unutma. Tekrardan Kurban Bayramın mübarek olsun sevdiğim. Ben T1 Ayş Koç'tan Hakan Yavaş Namıder AK-47. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım Ahmet Can Alan ve Burhan Ormancı'ya canı gönülden selam eder. Altında Çamdibi Yeşilova, Çamkule Kadife Kale Çimentepe çocuklarına selam olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Aynur Polat'tan senin için muallimi yakarım. Ahmet Can Alan için çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C14'te yatmakta olan Sürmeneli Tahsin oğlu Kaan. Aleykümselam Kaan kardeşim. Yeğenlerim Metehan, Yiğit, Enes ve Mehmet Can. Ellerinden öper, bayramını enişten dileklerimiz ile kutlarız. Orada yatmakta olan tüm abi kardeşlerimizin bayramı mübarek olsun. Bir sonraki bayramda Allah'ın izniyle yanımızda olman dileğiyle Allah'a emanet ol babam. İyi bayramlar Murat abi. Şakran T4A14'te yatan her şeyim Emircan Aydın sevgilim. Bu bayram yanında olamasan da kalbimin her köşesi seninle dolu. Seni çok özledim. Aramızdaki mesafeler bayram sevincimize engel değil. Her şeyim. Hayırlı bayramlar canımın içi. Koğuşta yatan herkesin bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Sağ ol kız kardeşim. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Murat abi, Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Esen Keskin Dilara ile Sera Yılmaz. Bayramınız mübarek olsun canlar. Allah dostluğunuzu daim etsin. Ali Kınık, yalnız değilsin armağan olsun. T1B16 koğuşuna yatan İsa Yıldızhan canım eşim. Seni çok seviyorum, bizim bayramımız yakındır. Aklın kalmasın burada. Allah yardımcınız olsun Uygar'da anadan. Gel sana gelsin aslan kocam, bayramın mübarek olsun. Biz Çukur Mahalle'den Gülüz Ersak, Doğukan Yelmen ve Şadiye Şimşek. Şakran T1-14'te yatan canlarımız Güney Sak, Yılmaz Sak. T3'te yatan Hüseyin Dönmez ve kadın kapalıda yatan Zeynep Sak, bayramınız mübarek olsun. Bir dahaki bayramda hep beraber olmanız dileğiyle inşallah canlar. Sizleri çok seviyoruz, Allah'a emanet olun. Ben kadın kapalı B1'den yatan Zeynep Sak, Ali Aşakran T1-14'te yatan canım abilerim Güney Sak ve Yılmaz Sak, bayramınız mübarek olsun arkamdaki dağlarım. Allah'ın izniyle bir dahaki bayram hep beraber oluruz. Sizleri çok seviyorum. Gözlerinizden öpüyorum aslanlarım.

Selamünaleyküm Murat abi. T3, Recep, Mermer Kaya, Polat, Gezgeç, Ferit Alpay, İsmail, Yavuz, Mustafa Alpay, Abdullah Duman, Mustafa Kandemir, Sercan Paşalar, Ayhan Kılıç, Halil Deniz, Altıntaş. Doğancan Keser, selam olsun tüm dostlarıma, abilerime. Allah yar ve yardımcınız olsun. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Gece bir şarkı Müslüm Gürses'ten, güzel bir şarkı. Aleyküm selam Recep kardeşim.

NT1 JON7'den Muhammed Sayın Buse Işık'a sesleniyorum. Ben iyiyim bebeğim. Siyah saçlarına ömrümü vereyim. Bu güzel ve özel bayramını sana olan hayranlığımla kutluyorum. Anneye selam söyle. Mübarek ellerinden öperim. Ayrıca can dostum Eray Deniz Oyman ve derlisi benim de kardeşim olan İlayda Canlı'ya iyi bayramlar diliyorum. Ben T1 JON7'den Eray Deniz Oyman Kadın Kapalı B11'deki İlayda Canlı'ya sesleniyorum.

var dilerim. Gönlünde ne var ise en kısa zamanda senin olsun. Sevgi ve özlemle bekleniliyorsun. Kocaman öpüldün. Ayrıca can dostum Muhammed Sayın'ın değerlisi. Dostum Buse Işık, bayramını kutlar. Özgür sofralarda bir arada olmayı temenni ederim. Biz T1 C17'den Muhammed Sayın ve Eray Deniz Oyman. Öncelikle Murat abi, senin ve tüm İslam aleminin milli bayramını kutlarız. Rabbim herkesi ailesine ve sevdiklerine kavuştursun. Herkesin duası önüne çıksın. Yüce Allah bekletiyor ise güzelleştiriyordur. Alayınıza selam, iyi yayınlar. Muhammed, Eray kardeşlerim, Muhammed'im Allah razı olsun, sizlerin de bayramı mübarek olsun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A13'te bulunan Ömer Elmastaş. Aleykümselam Ömer kardeşim. Tüm İslam aleminin bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Rabbimden dilerim ki sonraki bayramlarımızı dışarıda özgürce kutlamak olsun. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Ömer Elmastaş. Murat abi, ben T3A13'te bulunan Ömer Elmastaş. Tüm İslam aleminin bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Rabbimden diliyorum ki sonraki bayramlarımızı dışarıda özgürce kutlamak olsun. Rabbim herkesin gönlüne versin. Ömer Elmastaş. Hera'dan selamlar. Ben ve çocuklar bayramını kutluyoruz. İnşallah bu son bayram olur. Sevdiklerinden uzakta tüm mahkumların bayramı kutlu olsun. Allah'a emanetsin. Murat abim, ben Çukurmahalle'den Yazgül'ü Yatbas, kadın kapalıda olan Tülay Yatbas, Seyki'de olan Enes Yüzkaya, Azat Yatbas, hepinizin bayramını kutluyorum. İnşallah öbür bayram hep beraber oluruz. Bayramınız kutlu olsun canlarım. Ben Meltem Erdoğan, kıymetlim Doğuş Erdoğan ablasının paşası, seni çok özledim. Doğru düzgün hiç konuşamıyoruz seninle. Annem de aynı şekilde olsun. Sen iyi ol da bizim tek derdimiz sensin, inan. Başka hiçbir şey, hiç kimse değil. Alican çok selam söylüyor sana. O da elinden gelen her şeyi yapıyor, merak etme, biz iyiyiz. Merak etme sen. Allah'ıma emanet ol dodum. Seni çok seviyorum. Bayramın kutlu olsun. Ailemizin kıymetlisi. Doğuş Erdoğan, ben annen Sevda Erdoğan. Canım oğlum, iki gözüm annem. Seni çok seviyorum annem. Torunlarım senin yokluğunu aratmıyor. Allah nasip ederse diğer bayram beraberiz. Seni çok seviyorum, çok da özlüyorum annem. Allah'ıma emanet ol inşallah sonçam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Aliya Şakran T2B18 koğuşundan Erdi Bilgiş. Aleykümselam Erdi kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan abi kardeşlerimin bayramı kutlu olsun. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım Şahçıyan Kurt, abim Mami Birlik, Ekrem Birlik, Serok Önen, Ahmet Kortak, yeğenim Ali Enes Agirman, Ferhat Turgay Foça, açık cezaevinde yatan Sertan Yılmaz, İbo Erişen Çektar Bakır, herkesin bayramını enişten dileklerimle kutlar. Özgür günlerde buluşmak dileğimle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3C3 koğuşundan Tamer Ayaydın, kader birliği yaptım can dostlarım, arkadaşlarıma hitaben. Görkem Can Öztoker, Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Doğan Özdemir, Hakan Keser, Şehmus Sürer, Ahmet Balcı, Enes Agirman, Hamoke, Sait Meriç, Sabri Demircan, Kadir Demir, Tevfik Aydın ve ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ben T3C3 koğuşundan Tamer Ayaydın, benim için değerli olan dostlarım Özhan Özgün, Barış Koçer, Hakan Kırımlı, Mithat Belgin, Nafis Gök, Eyüp Çiçek, Murat Çiçek, B8 koğuşuna, ayrıca ismini sayamadım tüm Gedizcik Hanım Mahalle çocuklarına bayramlarını kutluyorum. T1B14 koğuşunun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık ve Sedat Elmas Çavuşumuz, Sadullah Başar ve de Narlıdereli Samet Tural ve de can dostlarımız Halis, Fuat, Osman, Uğur, Ekrem, Uğurcan, Şahin, Kadir, Asaf, Hamdullah ve tüm koğuşumuzun kurban bayramını kutlarım. Bir nolu T tipi B14'te bulunan Yalçın Öztanık, kadın cezaevinde bulunan eşim Bahar Öztanık, canların yat Öztanık, Ayhan Öztanık'ın enişten dileklerimle bayramını kutlar ve dostum Ferdi Bingöl'ün de bayramını kutlarım. Yalçın Öztanık. Bayram geldi oğlum, gözüm yolda kaldı, dualarım seninle, içim sana bağlı, uzak olsan bile kalbim hep yanında, bayramın kutlu olsun canım oğlum. Batuhan Çinli, Batuhan herhalde bu sanaydı, evet senin sayfanda olduğuna göre Fikret dost kardeşimin de. Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Öncelikle senin bayramını kutlarım. Benim için değerli olan Mazlum Sürer, Gaffu Ahmet Bacı, Yıldızlı Moro, Veysi Evin, Berhan Atkın, Baran Atkın, Taha Güney dayımız, Yakup Aldemir, Yıldız Mendu, tüm B17 ve C10'daki değerli canlarımın hepsinin bayramını kutluyorum. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Selamünaleyküm Murat Bey. Öncelikle sizin bayramınızı kutluyorum. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu.

Ece'm sensiz bayramlar benim için hüzün. Bir yanım eksik, bayramların hiçbir anlamı yok. Benim bayramım sen geldiğin zaman olacak. Kurban bayramın mübarek olsun. Benden kıymetime uygardan eden hasret armağan olsun. Sevim Çubukçu sağ ol ablam hepimizin inşallah. Canlarım Yiğitcan Akgün, Hıdır Akgün, Hakan Aygün, Mert Ceyhan bayramınız mübarek olsun. Ayrıca B17 koğuşuna ve C17 koğuşundaki derlerin de bayramını kutluyorum. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat amca. Öncelikle senin bayramını kutlar, ellerinden öperim. B17 olan canım kanım abim Furkan Çubukçu, canım abim bayramın kutlar, ellerinden öperim. İnşallah kısa zamanda aramızda olursun. Beraber mutlu bir bayram geçiririz. Senin geçirdiğin zaman en güzel bayram o zaman olacak. Seni canından çok seven kardeşin Mustafa Çubukçu. Sağ ol Mustafa kardeşim. Estağfurullah, gözlerinden öpüyorum. Ben Üçlüoğlu B9'dan Berşan Polat. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Berşan kardeşim. Abi senin aracınla canlarım, kanlarım, Velat Arslan, Baran Arslan, Halit Akbaba'nın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ve tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Ben Üçlüoğlu B9'dan Berşan Polat. Koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ceyhun Öcal, Zeki, Okan, Şeytan, Serdal, Aykurt'un bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ve tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Şakran Teş B9'da olan sevdiğim Berşan Polat'ın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Benim bayramda, sancağımda sensin. Sana kavuştuğum gün benim bayram günümdür. Şakran Teş'de 2 Yavuz Kırçiçek radyo başına. Evimin direği, kalbimin sahibi, seni çok özledim ve her geçen gün hasretin dayanılamayacak bir hal alıyor. Bir kavuşma 40 hasreti alnından vururmuş. Gözden uzak olanın gönülde hasret dilinde duası. Her an hiç eksilmeyen umudum ile beklediğim canım kocam, bayramın mübarek olsun ama benim gerçek bayramım sana kavuştum gündür. Şakran Teviş'teki Yavuz Kırçiçek, bir tanem canım kocam, her gecenin bir sabahı olduğu gibi bir imtihanın da bir bitişi vardır. Senin bu yorgunluğun da bir gün bitecek ve sen o zaman diyeceksin ki iyi ki sabretmişim, iyi ki Rabbime sığınmışım. O güzel günler olan inancını asla kaybetme can parçam. Cuma günü evladımız ve ben yanında olacağız. Seni çokça seviyoruz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ödemiş'te yatan oğlum İbrahim Birlik, Şakran'da yatan torunlarım Ekrem Birlik, Mami Birlik, Mikat Birlik, Çınar Birlik, Onur Kazan, Muhammed Ali Altunpak, bayramınız mübarek olsun güzel evlatlarım. Sizleri çok seviyorum. En kısa sürede kavuşmamız dileğiyle sizi seven neneniz Pakize Birlik. Ödemiş'te yatan kardeşim İbrahim Birlik, Şakran'da yatan oğulları Mami Birlik, Mikat Birlik, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Onur Kazan, Muhammed Ali Altunpak, bu bayramda ayrı kaldık olsun. Sizin canınız sağ olsun. Gölgeniz yeter sizi. Çok özledim. Sizi çok seviyorum. Bayramınız mübarek olsun. Allah'ın kısa zamanda kavuşmayı nasip etsin. Sizleri seven Sevtap Birlik. Murat abi ben Mami Birlik, nasılsın abi? Mertcan Karayüzü de sana çok selam var. Aleyküm selam Mami, Mertcan kardeşlerim. Sağ olun, sizin de bayramınız mübarek olsun. Bizim için Vanlı Furkan, Foçalı Serhat, Mercan Karagöz, Gökhan Namlı'dan 5 kuruş, bir de Gökhan Namlı'dan ben bin beterim şarkısını çalarsan sevinirim. Sizlerin de cümlenizin ve cümlemizin kurban bayramı mübarek olsun Mami Birlik ve Mertcan Karayüz. Buca F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik, seni çok seviyorum. Bayramın mübarek olsun, ellerinden öpüyorum. Harçlığımı pazartesi yanına geldiğimde alırım. Çikolatamı da unutma aslan babam, kızın Arya. Buca F tipinde kalan Kanivar Çelik ve Mehmet Ali Çelik, bayramınızı kutluyoruz. Bugün kurbanı sizin için de kestik. Allah kabul etsin, hayırlara vesile olsun aileniz. Ben T2C4'ten Ramazan Çıtırgı ve Veli Yılmaz. Buradan Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Erhan Tuncer, Batu Öztaş, Ferhat Esen, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Serdar Ataş, Batuhan Pehlivan, Berk Korkut, hepsinin kurban bayramı mübarek olsun. Ben T2C4'ten Batuhan Pehlivan ve Berk Korkut, aynı kurum ve farklı kurumlarda yatan Uğurcan Yılmaz, Alihan Ertuğrul, Bilal Ayık, Ferhat Şahin, Müslüm Tan, Hasan Özyaşı ve Aslan Yengen Filiz Özyaşı, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki bayram dışarıda olmak dileğiyle bayramınız mübarek olsun ve ismini unuttum tüm Buca çocuklarına da selamlar olsun. İyi yayınlar Murat abim. Ben C8'den Ulviye Uçar Sal kardeşim. Sevenim kadar sevmeyenim de oldu bu toplumda. Bir çift sözüm var. Tek gelip tek öleceğimiz bu dünyada paylaşamadığımız hayat niye öyleyse? Sıradaki şarkılar yalnızca ölenlere gelsin.
İyi akşamlar Ankara'dan kızım Elif Bozkurt. Kurban olduğum

Annem bayram senin gelmenle bayramım olacak. Hep gözümün daldığı yerde bir yanım hep senle. Seni çok özledim hasret kokulum Elif'im. Bu arada bekledim hep aramanı. Hep abin gildiydim yukarı çıkmadım. Abinin, Sude'nin, babaannenler, amcanlar gelecekler. Hepsi bayramını kutluyor bir tanecik kuzum. Selamünaleyküm lider ailesi, aleykümselam. Ben Erdoğan Aksakal, Şakran'da yatan başlı abim Mücahit Aksakal, Yusuf Aksakal, Ramazan Keskin, Ahmet Çelik, Yakup İrtak, Yasin Akarbulut, Burhan Kaya, Hayati Can Kaya, Mehmet Can Turan, Murat Zengin, Doğan Duman, ben hemen de yatan dostum İbrahim Sezgin, Feyzullah Oral'a selam olsun. Bayramınız mübarek olsun inşallah. Son ayrı bayramımız olur. Sizi Rabbime emanet ediyorum. Ben Emrecan Çiçek, Şakran'da yatan Mücahit Aksakal, Yusuf Aksakal, Ramazan Keskin, Ahmet Çelik, Yakup İrtak, Yasin Akarbulut, Burhan Kaya, Hayati Can Kaya, Mehmet Can Turan, Murat Zengin, Doğan Duman, ben hemen de yatan dostum İbrahim Sezgin, Feyzullah Oral'a selam olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. İnşallah son ayrı bayramımız olur. Sizi Rabbime emanet ediyorum. Şakran T3'te yatan canım kardeşim Emir'im radyo başına. Canım kardeşim bu bayram sabahı ilk aklıma gelen sen oldun. Dualarım hep seninle göz bebeğim. Başta Aksel Varol abin olmak üzere aynı ekmeği bölüştüğün kadar birliği yaptığın tüm arkadaşların da bayramı mübarek olsun. İnşallah güzel günlerde hep birlikte nice bayramlar görürüz. Canımın içi seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Murat abi selamünaleyküm. Ben Kader Tosun, Yersu Tosun, Kadir Tosun. Aleyküm selam kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Bu bayram beraber olamasak da elbet bir gün her bayramda beraber olmak dileğiyle. İyi ki varsınız. Yeter ki umudun olsun. O ışık da elbet bir yerden doğar. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar canlarım. Murat abi selamünaleyküm. Ben T2A16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun. Canım eşim nasılsın? İyisindir umarım. Beni sorarsan ben iyiyim. Aklım bende kalmaz. Aklım bende kalsın. Bayramın mübarek olsun canım prensesim. Bu bayramda beraber olamadık. Kurban olurum ben sana. İnşallah bu son bayramımız burada. Az kaldı seni çok ama çok seviyorum. Deliler gibi aşığım kavuşma kader birliği yaptı. Şöyle diyeyim, koğuşumda kader birliği yaptın. Oradaki kardeşlerimin de bayramını kutlu olsun. Dolu dolu bayramlar olsun inşallah. Murat abi senin de bayramın kutlu olsun. Allah'a emanet sağ olasın Kadir kardeşim. Sizlerin de inşallah. Ben Filiz T4A8'de olan kara gözlüm yakışıklım Doğukan Erdoğan canım. Bayramın mübarek olsun. Nice sağlıklı mutlu bizli bayramlara inşallah seni hasretle öpüyorum. Yakındır kara gözlüm az daha dayan aklım hep sende. Kendin için benim için iyi bak kendine seni seven annen. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Afyon Açık Cezaevi Bolvedi'nde yatmakta olan Ferdi Bal. Aleyküm selam Ferdi kardeşim. Buradan Şakran 2'nin oldu yatmakta olan canım kanım Yavuz Bal abime ve bizi tanıyan tüm kader mahkumlarına selam eder bayramlarını kutlarım. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bal. Murat abi ben 2'nin oldu yatmakta olan D4 koğuşundaki Yavuz Bal'a sesleniyorum. Canım babam ellerinden öperim. Bayramın mübarek olsun birlikte nice bayramlara. Bir beraber geçirmek dileğiyle seni seven kızın Ada Bal. Murat abi ben 2'nin oğlu D4'te yatmakta olan kral adam Yavuz Bal'a sesleniyorum. Canım babam ellerinden öper bayramın mübarek olsun. Hayırlı akşamlar dilerim en kısa zamanda yanımızda olmanı temenni ediyorum. Seni seven sayan oğlun Mustafa Bal. Bu arada Murat abim babam aradığında telefonda senin de bayramını kutladı. Sana çok çok selamı var abi. Bayramını kutluyor. Hayırlı akşamlar diliyor. Sağ ol Yavuz'um Yavuz Bal. Sağ ol kardeşim benim. Sizlerin de bayramı mübarek olsun. Kardeşlerim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Sevdiceğim bayramın mübarek olsun ellerinden öperim birlikte geçireceğimiz nice bayramlarımız olsun inşallah. Sabah mahalledeydim bir an seni görecekmişim gibi hissiyle bir yanım buruktu bugün ama olsun elbet bizim de gelişinle bayramımız olacak. Seni çok seviyorum ömrüm arkadaşların da bayramı mübarek olsun inşallah onların da çıkışlarıyla ailelerin bayramı olur. Ben Buca Gediz'den Osman Kırcal başta değerli abim Kadri Deniz Onur onun nazarında iki gözüm Doğukan Akdemir
Abim Muhammed Altına, dostum Baran Altına, Furkan Özbay, Vedocan, Berkay Kaya, Orhan Uzunova, Ömer Bayhan, Yusufcan, Alagek, maşallah.

Karates Korkmaz, Cevdet Çevik, Vedat Adı Güzel, Oğuzcan Aslan abim, İbo Can Birlik. Kurban bayramınız mübarek olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bolvadin'den Osman Kırcal. Burada kader birliği yaptım. Dost ve abilerim Kadir Demircan, Murat Hakseven, Devrim Aras, Doğukan Akdemir ve değerli abim Kadri Deniz'e selamlar olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hemen bakalım. T3B9 koğuşuna yatan oğlum Fevzican Karadeniz'e selamun aleyküm aslan oğlum, aslan her yerde aslandır, seni çok seviyorum, her zaman arkandayım, sağlığına dikkat et, seni çok özledim, dışarısını hiç merak etme, her şey yolunda, tek eksiğimiz sensin canım oğlum, cumartesi yanında istiyorum, koğuş arkadaşlarına selam olsun, Allah bir an önce hepinizi kurtarsın, kurban bayramınız mübarek olsun, Allah'a emanet olun. Ben 3 nolu B9'dan Fevzican Karadeniz, selam olsun Murat abi, bayramın mübarek olsun. Aleyküm selam, sağ ol Fevzican kardeşim, sizlerin de inşallah. Abilerim Ceyhun Öcal, Zeki Okan, Şeytan Serdal, Özgür Erkan, Umut Arslan, Mami Yılmaz, dostlarım Berşan Polat, Bergamalı Batu Senior, Şahin Emirhan, Timur Muhammed Şekerci, Emrecan Altun, Ahmet Acar, Hasan Bostancı, Mari, Emre, bu değerli insanların kurban bayramını enişten dileklerimle kutluyorum, sizleri seven Fevzican Karadeniz. Bir mesaj daha okuyacağım. Sonra iki güzel şarkıyla. Ben T1-14'ten Celal Eken, yani Celomen. Başta T2-C5'te olan değerli abim Engin Afşar, dayım İshak ve kadın kapalıda olan dostum Sedef Uçar'ın kurban bayramı mübarek olsun. Ben Celomen. Ben T1-14'ten Celal Eken, yani Celomen. Başta tüm İslam aleminin kurban bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki bayramda sevdiklerimizle geçirmemizi temenni ediyorum. Ben Celomen. Ben T1A14'ten Şoreş, yani Ali Arap Aslan, bir nolu B2 nolu ve C5 kadın kapalı B2'de olmakta olan tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum. Ben Ali Arap Aslan. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan, başta T1A14 koğuşu olmak üzere beni tanıyan tanımayan tüm dostlarımızın mübarek bayramını kutluyorum. Ben İbrahim Taşıyan. O gün Özdemir. Aleyküm selam o gün. Selamını aldım kardeşim benim. Sağ olasın. O gün Özdemir kardeşim. Evet. Ben T1-14'ten Ali Arap Aslan. Öncelikle kardeşim Özcan Arap Aslan, Engin Afşar olmak üzere T2-C5 koğuşu, T1-A14 koğuşu, T1-B3 koğuşu olmakla derdim Deniz Yeşildağ'ın kurban bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Ben Ali Arap Aslan. Ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen. Dostum o gün Özdemir ve kadın kapalıda olan onun derlisi Deniz Gizbebek Özdemir'e kurban bayramını enişten dileklerimle kutlar. Bir sonraki kurban bayramını aileleriyle geçirmenizi temenni ediyorum. Ben T1A14'ten Celomen. İyi bayramlar Murat Bey, can parçam, güzel kızım Beyza Özkan. Aşkım sensiz bayramın adı bayram. Benim için ben seni o kapıdan alıp çıktığında yaşayacağım bayramımı biliyorsun. Annem. Ama adettendir. Bayramın kutlu olsun. Gözümün nuru. Allah'a emanet ol canım yavrum. Beyzam güzel kızım. Böyle günlerde insan bir gözlerine dolanı, bir de kalbinde kör düğüm olanı anlatamazmış. Aşkım seni çok ama çok seviyorum. Herkesin selamı var sana annem. İyi geceler. Ben Tatü İsmet. T4'te yatmakta olan Tatü babam ellerinden öper bayramını kutluyorum. Murat abi senin de ve tüm kayda değer dostlarımın da bayramı mübarek olsun. Sağ olasın Tatü İsmet kardeşim, sizlerin de inşallah. Ben Tatü İsmet, kadın kapalıda yatmakta olan Gönül Baba Çörs ve annem Gülşah, baldızım Candan ve dostların Nevran Damla, hepinizin bayramı mübarek olsun. Sizi seven Tatücan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ceyhun Batur. Aleyküm selam Ceyhun kardeşim. Eşim Gamze Batur radyo başına. Canım karım, kurban bayramın kutlu olsun. Bir dahaki bayramlar bir arada olmayı Rabbim bize nasip etsin sultanım. Seni çok seviyorum, ilk aşkımsın, son sevgilim. Kocan Ceyhun Batur. Murat abi ben Sarı Semih. Kadın kapalıda bulunan her şeyim kızım Eylül Özgül. Yayın ve koğuş arkadaşlarının bayramını enişten dileklerimle kutlarım. İnşallah bir dahaki bayramımızı ailecek geçirmek dileğiyle. Prenses kızım, seni canından çok seven baban, ayrıca yeğenim Bahriye Günay'ın da bayramını kutlar. Çokça selam ederim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran T2A6 koşuna atmakta olan ben Doğanay Devrim, başta Murat Bingöl abimin bayramını kutlar, ellerinden öperim. Estağfurullah, aleyküm selam Doğanay. Doğanay geçen gün, bilmiyorum duyuyor musun şu an, ama Zehiro'nun ya dündü ya evvelsi gün aradı.
Sana çok çok

selamları vardı ve tüm dostlarına çok çok selamı vardı. Doğanay, inşallah duyuyorsundur, üstümüzde kalmasın. Estağfurullah kardeşim benim, ben de gözlerinden öpüyorum, sizin de bayramınız mübarek olsun. T4'te yatan canım abilerim Umut Devrim, canım abim Onur Devrim, Bolu F tipinde yatan can parçam Azer Devrim, bayramlarını kutlar abilerimin ellerinden öperim. Selamlar Kadir, Namal, Tuncay, Minkara, Fırat Subaşı, kadın kapalı yatan İrem'in bayramını kutluyorum. Ben Gedizli Doğanay Devrim. Selamünaleyküm, aleyküm selam baştan bir Murat Bingöl, bayramın kutlu olsun. Aliya Şakran, T4'te yatan Umut Devrim, Onur Devrim. T26 koşuna yatan oğlum Doğanay Devrim. Bolu F tipinde yatan oğlum Azer Devrim. Cihan Ateş, Zehiro Çağdaş Ateş. Kadir Namal, Tuncay Minkara, Fırat Subaşı, herkesin bayramını kutlar. Tez zamanda özgür günlerde Diyarbakır'dan çocuklarımın koğuşa selamları. Ben Doğanay Devrim'in annesi. Aleyküm selam ablam, sağ ol, sizin de bayramınız mübarek olsun. Murat abi, ben Tahsin hep Bektaşoğlu, eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Nasılsın, iyi misin? Ben hiç iyi değilim, ablana kırıldım. Bir şey daha diyeceğim sana Havva'dan. Kurban bayramı mübarek olsun. Allah'a emanet ediyorum seni. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. Murat abi, ben Ayten Akın, B6 koğuşuna olan ablam Gizem Akın, teyzem Sadi hep Bektaşoğlu, yengem Aleyna, diğer yengem Meda, T1'de olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin, Çağdaş, Baki, yeğenim Bahtiyar, amcam Baki. Hepinizin bayramını kutlar ellerinizden ve yanaklarınızdan öpüyorum. Sizi bizim bayramımız, siz çıktığınız zaman. Sizi seviyorum, Allah'a emanet olun. Ben T1A8'den Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, Sezen'im gözümün nuru, bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Gözlerinden öperim, ayrıca Eylem Erçil kardeşim, senin de bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki bayramı aileniz ve sevdiklerinizle geçirmeniz dileğiyle. Sezen'im seni çok seviyorum, ayrıca Murat abi senin de ellerinden öpüyorum. Bayramını enişten dileklerimle kutlarım, Allah'a emanet ol. Estağfurullah Batuhan'ım. Estağfurullah kardeşim benim, ben de gözlerinden öpüyorum. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, farklı kurum ve kuruluşlarda bulunan başta abilerim Emrah Yardımcı, Hurşit Şeker, Uluş Ülger, Tekin Açıköz olmak üzere kıymetli dostlarım Umut Fidan, Nazımcan Pehlivan, Muzaffer Tatlı, Samet Özdemir, Erdoğan Dikmenoğulları, Serkan Ortal, Hacan Bulut olmak üzere değerli kardeşlerim Arda Akgüz, Enes Özdemir, Alpercan Dikkaya, Doğukan Bulut, Yunus Kara, Reis Amcam Erkan Pehlivan, Kurban bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki bayramı sevdikleriniz ve ailenizle geçirmeniz dileğiyle, sizi seven Batuhan Çalıkuşu. Ben T1A8'den Saffet İlhan Özcan, öncelikle tüm İslam aleminin kurban bayramı kutlu olsun. Ayrıca Hacı İbrahim Kaya, Veli Deveci, İsmet Deveci, Muhammed Aydın yani Tweet'i, İbrahim Erişen, Kedi Yusuf, Kıvılcım, Kadın Kapalı'da bulunan canlarım, Ece Nayman, Ceylan Taşkıran, Naciye Sarsılır, Aslı Tunçlar, Fatma Tunçlar, Gülşah Sar, Ebru Küçük Coşku, bu derlerin kurban bayramını kutluyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, senin de kurban bayramını kutluyorum Murat abi. Sevgilerimle Saffet Özcan, sağ olasın Saffet İlhan kardeşim, sizlerin de inşallah. Bir güzel şarkı, iki şarkı dedik ama bir güzel şarkı, çünkü vakit kaybetmeyeyim. Bir an önce mesajlarınızı okuyayım 10.30'a kadar. Bir şarkı sonra kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: Arın Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben T4 A8 koğuşundan Torbalı'dan Eren Köse, başta Ferhat Arslan abim olmak üzere tüm A8 koğuşundaki arkadaşlarım, abilerim, dostlarıma iyi bayramlar diliyorum. Vefa bilmeyene ayıracak zamanım, kıymet bilmeyene verilecek selamım yok. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan bayramın mübarek olsun, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda olup elini öpüp vardı, senin para almak vardı, senden para almak vardı, sen de yok. Şaka yapıyorum kız, senin varlığın yeter. Anne ben Kerem Çiçek, anne ben Can Taşkıran, Ceylan Taşkıran annem, bayramın mübarek olsun, ellerinden öpüyoruz. Fatih Bulut saçlarında sizin olayım Ceylan'ıma gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım seni seviyorum, bu bayram değilse öbür bayram. Patlak gözlü ayrı yatan ayrıyeten Ceylan kızım Hüseyin, kurban baban İbo, kurban kardeşin Tülay, kurban annen güzel kızım, bayramın mübarek olsun, her şey gönlünce olsun.

Selamünaleyküm, kolay gelsin Murat abi. Ben Gökhan Ergül, hayırlı bayramlar. Aleykümselam Gökhan kardeşim, sağ olasın. Sizlerin de bayramı mübarek olsun. Kadın kapalıda bulunan sevdamın parçası Gülüm. Bayramını enişten duygularımla kutluyorum. Dilerim ki ömrümü seninle geçireyim Gülüm. Hayat bana ne gösterirse göstersin, ben hep yanındayım. Seni seviyorum, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan Gülüm radyo başına. Gülüm, dünkü mesajını duydum. Bayramdan sonra hallolur. Telefon işi de senin acil abimi araman lazım. Ya devletten vasine bakmış. Beni anlamanı umuyorum. Bazı konular var. Onları görmüş Gülo. Ben bugün abimi arayan arkadaşını arattırdım. Berfine 3-4 kere aramış, açmamış. Bana kesinlikle haber gönder. Bugün yanında bulunan kardeşlerim Bahriye, İkra, Gizem, sizlerin de bayramı kutlu olsun. Bahriye kardeşim, dünkü mesajını duydum. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Sevgilerimle Gökhan Ergül. Selamünaleyküm Murat abi, ben Halil Karagöz. Aleykümselam Halil kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Emine radyo başına. Bayramın kutlu olsun. Bir dahaki bayramını ailenle geçirmen dileğiyle ve 18'deki kardeşlerimin, dostlarımın da bayramı kutlu olsun. Ayrıca kardeşim Gökhan Ergül ve derlisi Gülo Ergül kardeşim de bayramı kutlu olsun. Sevgilerimle Halil Karagöz. İyi bayramlar Murat abim, bayramın kutlu olsun Murat abim. Sevdiğim ömrüm adam Bayram Türkiye'ye sesleniyorum. Ömrüm benim, bayramım sana kavuşunca olacak. Rabbim tez zamanda bize o bayramları yaşatsın inşallah. Her şeyim ömrüm, beni araman lazım, önemli. Kız kardeşim sağ ol, sizin de bayramınız mübarek olsun. Murat abim, ben Bayram Türkiye'nin derlisi Sevgi Türkiye'li, benim yakışıklı kocam. Sesin cehennemden gelse cennetten vazgeçerim. Gerisini sen düşün. Varlığıyla hayatımda oluşuna bin şükür aslan kocam. Murat abi, sakalına kadar aşık olduğum adama sakalına kadar aşık olduğum şarkısını çalarsan sevinirim. Kadın kapalıdan geliyor roman havası. Seni ölene kadar sevecek olan karın Sevgi Türkeli, aramanı bekliyorum. Ve 11 koşun olan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen. Bu bayram size güç, sabır ve yeni başlangıçlar getirsin. Sevdiklerinizle özgürce kutlayacağınız günler yakın olsun. İyi bayramlar. B11 koşun olan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş, Candan Gökmen. Demir kapılar insanı ayırır ama gönülden silmez. Bu bayramda aklımız, dualarımız ve selamımız sizinle. Dayanın, sabredin. Dışarıda yerinizde de dostunuz da hazır. Bayramınız mübarek olsun. Ben Ayvalık Aşık'tan Hülya Ormanoğlu, Rukiye Ayata, Şehriban Fidan ve her koşulda yanımda olan Cuma Akta bin selam olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin canım. Abi, Mobel Matiz'den bir şarkı çalar mısın? Buradan herkesin Kurban Bayramı mübarek olması dileğimle. Murat abi, ben Sibel Keskiner, can dostum Yersu Gökçe Tosun, canımın içi. Bir bayram daha sensizim. Biliyorlar ki insanın diğer yarısı bayram yaşamayınca bayramların tadı çıkmıyor. Sen gel de benim bayramım olsun, seni çok seviyorum. İyi bayramlar güzel kızım. B10'daki dostlarım Beyza Özkan, Selin Aktaş, Damla Çakmak, Zeynep Turan, TKA16'da yatan eniştem Kadir Tosun. Hepinizin bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Murat abi, ben Yersu Gökçe Tosun, TKA16'da yatan sevgilim Kadir Tosun. Canımın içi, bu bayramda birbirimizden ayrıyız artık. Her günüm seninle geçsin, seninle güleyim, seninle ağlayayım istiyorum. Bayramı seninle yaşayayım istiyorum. Sabrediyorum, çok yakında kavuşacağız, seni çok seviyorum can eşim. Birbirimizden ayrı son bayramımız olsun. İyi bayramlar diğer yanım. Şehriban Fidan, Şehriban kız kardeşim, senin de bayramın kutlu olsun. Mehmet yazmış, selam göndermişsin. Aleyküm selam kardeşim benim. Şehriban Fidan, senin de, Koç'taki tüm kardeşlerim de bayramın mübarek olsun. Sağ ol kardeşim benim. Aleyküm selam. İyi yayınlar, iyi bayramlar. Ben Müjgan. Sağ olun Müjgan Hanım. B10 koğuşun çiçeği Damlam. Bayramın mübarek olsun gülüm. Ama sensiz bayramın tadı yok. Hepimiz annemde toplandık. Hep bir yanımız eksik. Yarın görüşeceğiz inşallah. Güzel günler. Çok yakın herkesin sana çok selamı var. Seni çok seven ailen. Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşu Damla Çakmak radyo başına. Annem, iyi bayramlar diliyoruz. Yarın yanındayız. Seni çok özledik. Kendini üzme. Biz her zaman yanındayız. Babam ve ben seni çok seviyoruz. Tekrardan bir aile olup bayramlarımıza çok az kaldı. Annem, güneşli günler bizi bekliyor.
Öncelikle selamlar. Aleyküm aleyküm selam. Ben T3D3 koğuşundan Mustafa Duymaz, namı der Dobrovski. Kadın kapalıda yatmakta olan canımın içi Selda Eren ve onun arkadaşı Özge Çetin'e kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ayrıca beraber yatmakta olduğum dostlarım Yılmaz Uzun, Engin Erkuş, Orhan İşke ve Mehmet Demir'e de sevgilerimi sunuyor. Herkesin bayramını kutlarım. Öncelikle selamünaleyküm Yılmaz Uzun, Sezer Sayım, Selçuk Kayış, Emre Şahin, Burhan Eker, D3'teki tüm arkadaşların, cezaevinde olan tüm mahkum arkadaşların bayramını kutlarım. Ergin Erkuş. Mustafa Toroğlu, Resul Kahraman, Kubilay Kutlu, Orhan İçke, Serdar Eker, Adanalı Cumali, Ergin Erkuş'tan selamlar. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ben İlayda Sarı, kardeşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Bayramın mübarek olsun, yanımızda yoksun. Bir yanımız buruk, eksikliğin fazlasıyla belli. Herkes bayramını kutluyor, selamları var. Arayamıyorsun, üzgünüz, seni çok seviyoruz. Koğuş arkadaşların da bayramı kutlu olsun. Kendine iyi bak. Murat abi, mesajım T2B16 koğuşuna yatan Samet Kırk Dişçi oğluna. Bir tanem, bayramın kutlu olsun. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Aklım bende kalmasın. Benim aklım hep sende. Elbet bir gün kavuşacağız can eşim. Şakran T2'de yatan kalbimin en derin meselesi Ertuğrul Gürgür. Sensiz geçirdiğimiz son bayram olsun inşallah. Rabbim seni bize kavuştursun. Bizim bayramımız sen gelince. Seni çok seviyorum kalbim. Şakran T2'de yatan ömrüm Ertuğrul Gürgür aşkım. Günay anneme uğradık, 2 dakika eve geçtik, evde hiç çıkmayacağız. Merak etme, öptüm sol yanından. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 John 4'ten Müslüm Ayna. Aleyküm selam Müslüm kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar, dostu Resul Doğan, Sercan Yıldız, Sürbeneli, Tahsin, Buğra, Uğurlu, İbrahim, İmrak, İbrahim, Birlik, Kadir Yılmaz, Heval Dalbudak, farklı kurumlarda bulunan Fırat Deder, Kenan Kaya, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ferhat Arslan, Mehmet Çekiş, bu değerlere selam olsun. İlhan Başar der ki, sabretmek boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Tüm koğuşun bayramı mübarek olsun. Selamünaleyküm, bayramın mübarek olsun Murat abi. Ben T2 C14'ten İbrahim Birlik. Aleyküm selam İbrahim. Sağ ol kardeşim benim, sizlerin de. Koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar, dostu Resul Doğan, Sercan Yıldız, Buğra Uğurlu, Gökhan Karasanoğlu, Müslüm Ayna, Sürmeneli, Tahsin, Kadir Yılmaz ve tüm koğuşun bayramı mübarek olsun elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abim. Kurban bayramınız mübarek olsun Can abim. Şakran T4A8 koğuşundan başka cezaevlerinde bulunan tüm arkadaşlarıma, dostlarıma 1000 selam gönderiyorum. Bayramlar bazen aynı sofrada değil ama aynı duada buluşturur insanı. Her şeye rağmen umut eden, dimdik duran tüm kardeşlerimin bayramını yürekten kutluyorum. Gün gelir demir kapılar açılır, hasret biter. Yine güzel günlerde bir araya geliriz inşallah. Kendinize iyi bakın, yalnız değilsiniz. Bayramınız mübarek olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan. Sağ ol Ferhat. Senin de, sizlerin de bayram mübarek olsun. T1A20 koğuşuna yatmakta olan hayatımın anlamı en değerlim oğlum Batuhan Üçdemir bayramını kutluyorum. Önümüzdeki bayramlarda başucumda olmanı diliyorum. Ayrıca oğlumun can dostu Emir Kızılay'ın da bayramını kutlar, gözlerinden öperim. Tüm koğuş arkadaşların da bayramı kutlu olsun. Özgür günlerde en güzel şekilde yakında tekrar yanımda olacağına inanıyorum. Annesinin aslan oğlu, tek kişilik ordum, en kıymetlim, seni çok seviyorum. Bayramın anlamı kavuşmak derler ama bazı kavuşmalar demir kapıların ardında bekler. Benim bayramım sen özgür olduğun gün başlayacak elbet bir gün, evimin diri aslan oğlum. T1A20 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Batuhan Üçdemir'in bayramını kutlar, ellerinden öperim. Koğuşta canım abime kadar birliği yapan bütün dostlarına, ayrıca abimin can dostu Emir Kızılay ve tüm arkadaşlarının bayramını kutluyorum. Sabrı en iyi umutla bekleyen bilir. Özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. Elbet bir gün sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın. En kıymetlim aslandan kurban olmaz. Cümleten selamünaleyküm. Şakran T4'te yatmakta olan amcam Abdülcebbar Ayboğa cezaevlerinde tüm Akboğa ailesinin bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Elbet bir gün güneş bizim için de doğacak. Tüm mahkum kardeşlerim de bayramı mübarek olsun. Mehmet Ayboğa.
T2 B18 koğuşundan Erdal Kebek. Halam bayramın mübarek olsun, seni çok özledik. Kalbimiz hep seninle. Güçlü ol tüm koğuş arkadaşlar.

Arkadaşlarına selam olsun. Ben Nihal Temiz, sevdiğim Medet Doğan'a selamlarımı iletiyorum, kurban oldum. Yüzündeki tebessüm hiç eksik olmasın. Yolum yoldaşım, bugün bayrammış. Benim bayramım sana kavuştuğum gündür. Aslandan kurban olmaz, bayramın mübarek olsun. Ben Fahrettin Akgün, yeğenlerim Hıdır Akgün, Yiğitcan Akgün, Furkan Çubukçu'nun bayramlarını kutluyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Ahmet Arif'ten akşam erken iner hapishaneye, yeğenlerime armağan olsun. Ben Fahrettin Akgün, çok sevdiğim canım kardeşim Muhammed Sayın, öncelikle çok selamlar, kurban bayramını kutlar, hasretle sarılırım, Allah'a emanetsin. Murat abi, ben Aliya'dan Ferhat Saçlı, T1A3 koğuşunun sorumluları olan abim Ferit Saçlı, Emir Özdemir, A13 koğuşunda Samet Özdemir'in istisnalar hariç tüm kader mahkumlarının kurban bayramını kutluyorum. Bir dahaki bayramda aileleriyle birlikte olması dileğimle, Ferhat Saçlı, hayırlı bayramlar, sağ ol Ferhat kardeşim, sizlere de. T4A2 Salihim, bayramın mübarek olsun, o güzel ellerinden öpüyorum bir tanem. Bugünler de geçecek inşallah. Neyim varsa sensin, neyim eksikse yerine sensin. Baktığım gökyüzü batan güneşimsin, nefes aldığım sürece sen her şeyimsin. Seni çok seviyorum, içini ferah tut babam. T1B16'da yapmakta olan Aslan abim, diğer kardeş kardeşin Fırat kardeşten bayramın kutlu olsun, ellerinden öpüyorum. Aslan abim en kısa zamanda özgür günlere. Murat abi, T3A13'te yatan canım eşim Barış Ercan, ömrü bugün sensiz buraların tadı yok, çok koydu. Sensizlik bugün değil ama özgür olduğun gün bizim bayramımız olacak inşallah. Seni çok seviyorum, kendine dikkat et oralarda, bizi düşünme ömrüm. Uygar Doğan'dan gel armağan olsun sevdiğime. T4B9 koğuşuna yatan yüreği güzel, kalbi merhametli dolu olan, benim için kıymetli olan sevdiğime Doğan Kartal'a gelsin. Bu bayramda içim buruk, hüzünlü, bir o kadar özlem, hasret dolu bir bayram. Elbet bir gün benim bayramım da senin özgürlüğüne kavuştuğun gün olacak. Mesafeler ne olursa olsun kalbim hep seninle, yüzün hep gülsün. Tek dileğim özgür olman, dualarım hep seninle. Seni Rabbime emanet ediyorum, kendine çok iyi bak. O temiz kalbimden öpüyorum canım benim, yarım gelen bir mesajımız. Ben Zeynep Deniz, B7 Esra Gizlenci, Melo Özak, İrem Özkan, Dilo Biter canlarım, bayramınız mübarek olsun. Hepinizi öpüyorum, sizi çok seviyorum. Allah'ım orada son bayramınız olsun. Sizi çok seviyorum. Murat abim, Canbay Walker'dan 4 var çalar mısın bacılarıma? Sana da selam olsun Murat abim. Aleyküm selam kardeşim benim. Hemen sayfamı yenileyim.

Hatundere T-tipi cezaevi A12 koğuşuna atan Seydim Harun Tez Korkmaz'a gelsin. Bu bayram sensiz eksik kalbimin en güzel yeri hala sana ait. Dualarımda adın, içimde özlemin var. Bir gün aynı gökyüzünün altında özgürce sarılacağımız günü bekliyorum. İnan bana, bir gün bu günler geride kalacak. O zaman bütün yarım kalan sarılmaları, konuşmaları, gülüşleri tamamlayacağız. Şimdilik sadece şunu bilmeni istiyorum. Kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Bayramın mübarek olsun sevgilim. Seni çok seviyorum.

Murat abi, ben Asya Aslan A5 koğuşun olan değerli canım kanım kardeşim Aysu Alan ablan her zaman yanında. Bunu hiçbir zaman unutma. Benim güzel kardeşim, bayram mübarek olsun. Murat abici 14 koğuşu radyo başına. Canım dostlarım Mehtap Gezen, Sıla Keser, Esen Çalışkan, Buse Yılmaz, bebişlerim bayramınız mübarek olsun sizleri. Çok seviyorum. Benim kıymetlilerim, ben protez tırnak uzmanı oldum. Çalışıyorum, beni merak etmeyin, sizleri. Çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi, ben Şakran T2B18 koğuştan İsmail Bilgeç. Farklı kurumlarda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim Ekrem Birlik, Serok Önen, Ferhat Turgay, Ahmet Kortak, Talat Bakır, Enes Agirman, bütün Müslüman aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Umarım bu mübarek günler hepimize huzur ve özgürlük getirir inşallah. Özgür günlerde hasret gidermek nasip olur. Ben Aydın Bozdoğan'dan bayram oğlu Çağlar Uyanık. T2'de yatan abim, kardeşim olan kan bağı değil ama can bağım olan emmim Emrah Kocaman ve arkadaşlarına iyi bayramlar diliyorum. Bu şarkı onlara armağan olsun. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin. Şakran T4'te yatmakta olan amcam Abdülcebbar Ayba. Cezaevlerinde tüm Ayba ailesinin bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum elbet. Bir gün güneş bizim için de doğacak. Tüm mahkum kardeşlerim de bayramı mübarek olsun. Mehmet Ayba.

ben T3 C5 koğuşuna bulunan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Domdom. Öncelikle koğuşumda abilik kardeşlik yaptığım Murat Deveci Emir, Acar Atakan, Akda Ovalı oğlu. Akabinde ayrı kurumda bulunan T2 C1 koğuşuna aslan abim Bengin Orhan'a selam olsun. Benden bu derler Eyfan, sen olmayınca armağan olsun. Sayfamı bir kez daha yenileyim. Evet, şunu da şöyle bir açalım. Hemen bir sayfa daha. Ben Gediz'den Nail'e Canlı. Nail'e Canlı. Kocam Osman Canlı'ya selamlarımı iletiyorum. Bayramın mübarek olsun canım kocam. Tuğçe Kandemir'den kıyamıyorum sana. Kocama armağan olsun. Her zaman arkandayım canım kocam. Murat abi, ben Yeliz Geçit, Kadın Kapalı, B3 koğuşuna bulunan Nuray Kıvılcım, Necla, Koçak, Özlem, Acar, Filiz, Özyaşin ve ismini yazamadım tüm koğuştaki arkadaşlarım. Zor günler geçer, dostluk kalır. Aynı havayı paylaştım tüm arkadaşlarım. Bayramı mübarek olsun inşallah. Güzel günler yakındır. Sevdiklerinize bir an evvel kavuşacağınız günleri nasip etsin Rabbim. Murat abi, Şakran 4 nolda yatmakta olan Tatü İsmet babam. Herkesin evine bayram geldi. Bizim bayramımız size kavuşunca. Bayramın mübarek olsun, ellerinden öperim. Bir nolu da yatmakta olan gözümün nuru İsmet Tari ablam. Bayramın mübarek olsun, gözlerinden öpüyorum. Rabbime emanetsin. Rabbim sizinle olsun, sizi seven Cansu. Şakran 4 nolda yatmakta olan evimin reisi Tatü İsmet canım eşim. Bayramın mübarek olsun, ellerinden öperim. Rabbim ayakkabını kapımdan, gölgeni evimden eksik etmesin. Rabbime emanetsin canım. Seni seven sayan eşim Pınar Tari. Ben Buca'dan Cici. Şakran Kapalı T1'de yatmakta olan Gökhan Özkalaycı kardeşim, ablasının paşası Gözbebi. Bugünler geçecek, az daha sabır kral. Geri dönecek elbet. Seni çok seviyorum ablacığım. Tüm cezaevinde yatanların bayramını kutluyoruz. Bu şarkı kardeşime armağan ediyorum. Tekirden Yıkamazlar, Gökhan Özkalaycı'ya armağan olsun. Devrim Alabay'dan kardeşi Hişman Alabay'a selamlarıyla, Hişman Alabay. Can dostum, aslan kardeşim, diğer kardeş, enişten dileklerimle bayramını kutluyorum. Yeter ki umudun olsun, o şık elbet bir yerden doğar dostum. T1B 16'da yatmakta olan aslan oğlum, baban Tarık kardeş ve amcan Mehmet kardeşten bayramını kutluyoruz. Gözlerinden öpüyoruz, senin ve koğuş arkadaşlarına iyi bayramlar diliyoruz. T1'de olan abim Murat Erez ve ikiz kardeşim Mahmutcan Erez, bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Allah'ın izniyle bir sonraki bayramı hep birlikte geçireceğiz. Çınar Ordu'da ellerinizden öper, bayramınızı kutlar. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, sizi seviyoruz kardeşiniz Nur Ordu. Kurtuluş Şakarlı'ya, seni çocukluğumun bayramı sabahı gibi seviyorum. Öyle aceleci, öyle sabırsız bir dahaki bayram sabahında aynı sofrada oturmamız dileğimle, bayramın mübarek olsun kocadağım, seni çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Menemen T tipi kapalı ceza infaz korumu B2 koğuşuna bulunan sevgilim Emre Karaduman'a, mesafe uzak olsa da kalbim hep seninle. Bayramın mübarek olsun sevdiğim, ellerinden öpüyorum. Ben Şakran Açık'tan Deniz Karabağ, kadın kapalı C5'te yatan hayatımın anlamı Gamzem. Bayramın kutlu olsun güzelim, seni çok sevdiğimi unutma, iyi ki varsın. Ve ablam Ruşen Akyıldız, senin de bayramın kutlu olsun, sizleri seven Deniz Karabağ. Ben Şakran Açık'tan Deniz Karabağ, Ek 3 koğuşunun değerlileri İlker Korkmaz, Fırat Duran, Halil Korkmaz, Fatih Uğur, Halil İbrahim Altundal, Anıl Oruçoğlu, Berat Sürer, Bozo, Cevdet Karada, Abdullah Bulut, Bülent Kaplan ve aslan dostum Sivri Onur olmak üzere bayramınızı kutluyorum. Eski İzmirli Deniz Karaboğa. Şakran'da yatmakta olan Aziz Çelebi, Şevket Kılıç, Mahsun Kılıç, Delil Kılıç, Mahir Kılıç'a, Candan Erçetin'e yalan şarkısı armağan ediyoruz. Ben Emrah Çelebi ve Emirhan Çelebi, çalarsanız sevinirim, bayramınız kutlu olsun kardeşlerim. Allah tüm kader mahkumlarının yardımcısı olsun. Hepinizin bayramı mübarek olsun, Allah'a emanet olun. Ben Şakran Açık'tan Deniz Karaboğa, kayda değer abilerim Yavuz Selim, Baydar Kerem, Gezer İki Gözüm, Gültepe'li Rus Çiko, yani Murat Yurdagül, Şevket Bayrak, Şakir Söylemez, Kurtuluş Çakarlı, Fafi, Vahap Aksoy, Gökhan Karataş, Emre Doğan. Ayrıca dostlarım Paşa Ediz Orçun, Ergül, Veli Yılmaz, Sinan Eroğlu ve son olarak da Muğla Esen cezaevinde yatan aslan parçası kardeşim Özgür Karaboğa olmak üzere hepinizin bayramını kutluyorum Deniz Karaboğa. Ben bir noldan Can Erez, yani Balina Can, öncelikle abi Murat Erez, yani Balina Murat başta olmak üzere Balina Umut, Balina Vedat, aynı kurumda ve farklı kurumlarda olan abi dost kardeşlerim. Can dayım Rasim Aydilek, Özgür Aydilek, Erhan Teker, Sabri Demircan, Şehmut Sürer, Azat Sürer, Adem Sabırlı, Hazar Soydoğan, Hakan Keser, Ümitcan Taşdemir'e selam eder. Bu derlerin kurban bayramını kutluyorum.

Sıradaki şarkı Arda Çalışkan'ın canından çok sevdiği kardeşinden yokluğu her gün hissedilen özlemi hiç bitmeyen abisine gelsin. Tevhid C5 Koğuş'tan Murat Çampınar. Engel şarkısı armağan olsun. Ben Bir Noldan Can Erez yani Balina. Can abim Balina, Murat başta olmak üzere Kemal, Fırat, Sertaç, Akın, Mehmet Ünalan, Yusuf Kaya, Uğur Bingöl, Ali Can Yaşar, Berat Kurt, Arif Ülker, Saadettin Bıçakçı, Kazım Ergin, Ufuk Şekerci, Mert Silin yani Direş, Serkan Demir, Doğan Turan, bu derlere ve tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum. Murat abi ben Buca Gediz'den Alpaslan Başaran bir isteğim olacak. Aydın Güven'den Sakın Ola Beni Unutma şarkısı. Şakran'da yatan kardeşlerim Samet Kır, Sefa Haral, Kasım Demirci, Özgür Işık, Karaca, Gökalp öncelikle kurban bayramınızı kutlar. En yakın zamanda tekrar beraber olmak dileğiyle, özlem ve hasretle elbet bir gün. Murat abi bayramını eniştem duygularımla kutluyorum abi. Ben TKA 5 koğuşundan Kadir Namal, aleyküm selam Kadir'im. Sağ ol, senin de sizlerin de bayram mübarek olsun Kadir'im. Gözlerinden öpüyorum. Başta Can abim Uğur Namal olmak üzere can dostum Bedirhan Akkoyun, Abdülali Gündüz, Çağlayan, Özkan, Namıder, Çaku, Asil Çamur, Caner Kaptan, Eşref, Festigen, Namıder, Tek, Karaca, Gökalp, Tolga, Acar, Doğanay, Devrim, Atalay, Doğan, Caner, Gülle. Bu kardeş ve dostlarıma selam eder, bayramlarını kutlarım. Hayatta daima gerçekleri savun. Takdir eden olmazsa bile bir gün vicdanına hesap vermekten kurtulursun. Yarım gelen bir mesaj. Ben Bir Noldan Can Erez yani Balina. Can abim Balina, Murat başta olmak üzere aynı koğuşu paylaştım. Dostlarım Soner Sümbül, Gökhan Daşık, Mehmet Nurullah Taş yani Haciko. Tufan Bıldırcı, Erdoğan, Şahin, Tarık, Gündoğan, Alican, Demirkol, Ali Yeşil, Burak, Can Doğancı, Birkan Polat, Mert Büyükgöz, Mert Akın bu derlilere selam ederim Allah'tan. Başka ilah yüreğinde başka silah tanımam. Balina Can Erez. T3B18 Burak Demirel, Burki seni çok seviyorum unutma. Sabır acı olsa da meyveler çok tatlıdır. Ellerinden öpüyorum adamım. Murat abi ben Buca İzmir'den Efe Gökalp, Şakran cezaevinde bulunan Karaca Gökalp, Faruk Sağlık, Olcay Gördesi, Hakan Demirtaş, Samet Kır, Furkan Vezir, Müslüm tam bayramlarını kutlar, sevgilerimi sunuyorum. Ne kadar zalim olsa da hayat sen yine de dik dur, yalan dünyaya inat, Aysun Gültekin'den Değirmen'in başında vurdular beni, şarkısı armağan olsun. Ben Buca'dan Kardelen, Şakran Kapalı, T1'de yatmakta olan Gökhan Özkalaycı, Aslan abim, Paşa abim, Kral abim. Öncelikle bayramını enişten dileklerimle kutluyorum, ellerinden öpüyorum. Sayılı gün çabuk geçer, bu güneş bir gün senin içinde doğacak. Seni çok seviyorum, adamın dibi Adana Layhan, Hasil Asker'den döneceğim bir gün armağan olsun Aslan abime ve tüm cezaevindeki mahkumlara. Aslan abim T1B16'da yatmakta olan diğer kardeşe, kardeşi Ramazan, kardeşten başta senin olmak üzere kurban bayramını enişten dileklerimle kutlar ve bütün koğuş arkadaşlarına bayramını kutluyorum. Aslan abim diğer kardeş, kardeşi Ramazan, kardeşten selamlar olsun. Ben Foça Açık'tan Semih Ortaş, Şakran Kadın Kapalı, Böğüş Koğuşu'na bulunan Ayşegül Yılmaz'a, güzel sarışınım sensiz geçen bayramların hiç tadı olmadı. İnşallah bir dahaki bayramımız özgür günlerde hep birlikte olacak. Kurban oldum. Kurban bayramın kutlu olsun. Seni çok seviyorum Melih. Müslüm Gürses sensiz olmaz. Şarkısı sana gelsin sarı civcivim. T2C4 Ramazan Çıtırgı ve Veli Yılmaz. Buradan Mahmut Tunç, Adem Çalt, Deniz Karabağ, Fırat Çelik, Emre Gürkan, Uğur Bingöl, Erdoğan Dikmenoğulları, Koray Harman, Dilo Özgür Güney, Ekrem Birlik, Efe Uruz, Cenk Yücel. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Ben Serkan Yeşilyurt ve Ozan Temel, Şakran T2C1'de yatmakta olan Aslan abi Ahmet Güneş, nasılsın, iyisindir inşallah. Halin keyfin yerindedir umarım, orası kimseye kalmaz, hele sana hiç kalmaz. En kısa zamanda aramızda olman dileğiyle sen ve senin nazarındaki bütün kader mahkumlarına Ferhat Tunç'tan özlemi dili olsaydı şarkısı armağan ediyorum. Senin ve tüm kader mahkumlarını kurban bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Kendine çok dikkat et, herkesin selamları var. Selamünaleyküm Murat abim. Kurban bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Ben Manisalı İbrahim Akar. Aleyküm selam. Sağ ol İbrahim kardeşim. Sizlerin de bayram mübarek olsun. Kadın Kapalı C5 Koğuş'tan bulunan sevgilim ömrüm Havva Ünal için. Velet roman olur yazsam şarkısı armağan olsun. Asil güzelim bayramını ve ailenin bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Seni çok seven İbrahim Akar. Abim, Kadın Kapalı'da yatmakta olan ikizim Caneh, telefon bir anda kesildi, umarım bir sorun yoktur, yoksa beni bilgilendir aklım kalmasın, bayramın mübarek.

Mübarek olsun. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Güzel gözlüm. Ben T2C4'ten Ramazan Çatırgı. Buradan değerli dost, abi kardeşlerim Mahmut Tunç, Arap Veli Yılmaz, Ekrem Birlik, Engin Avşar, Uğur Bingöl, Şahin Engin, Kadir Ruhat Üstünda, Efe Usrıtvan, Gen Güçe, Koray Harman Zıppır, Emre Gürkan, Yakup Kaya Boksör, Mahmut Aygün Azat Başak, Serdar Özcan, Dilo Vural, Recep Kaplan, hepinizin bayramı mübarek olsun. T3B18 Burak Demirel radyo başına. Burki seni sinirlendirdim. Özür dilerim. Seni Allah'a emanet ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Bayramın mübarek olsun kocam. Ben T1A13'ten Kuvilay Bozbey. Aynı kampüste kuzenim Serhat Aslan, yeğenlerim Yiğit ve Seyitan Bozbey. Dostlarım Harun Tarduş, İbrahim Erişen, Emir Özdemir, kardeşim Osman, Sergen Temel, değerli dayım Feriz Saçlı, ayrıca Menemen'de canım abilerim Özkan Sole, Serkan ve Gökhan Bozbey, Ödemiş'te değerli dayım Kenan Kaya. Enişten dileklerimle kurban bayramınızı kutluyorum. Sizleri seven Kuvilay Bozbey. Şakran T1-14 koğuşuna yatmakta olan başta can parçam Aslan abim Baran Yıldız. Tüm kader mahkumlarının bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Bu bayram olmadı ama inşallah önümüzdeki tüm bayramlar yanımızda olursun. Çok seviyorum seni abim. Rabbime emanet ol. Seni seven sayın kardeşin Civan Türkoğlu Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. A19 koğuşundan Aydın Demirbaş, hayatımı güzelleştiren insan. Senin varlığın en güzel bayram sevinci gibi. Bayramın huzuru kalbime gülüşü, ömrüme mutluluk katsın. Bu güzel bayramda en büyük değil, en büyük dileğim yüzün hep gülmesi, kalbin hep huzurla dolması. İnşallah bir dahaki bayramda yanımda olman dileğiyle iyi bayramlar kalbim sevinci. Ben A26'dan Adil Şendur Yıldız, başta dostlarım Balina Gökhan, Mert Öztürk olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutluyorum. Sevgilerimle Adil Şendur Yıldız. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B koğuşuna bulunan Zeynep Sak. Ben balım su, bayramın sensiz tadı yok, bayram şekerim sensin çünkü. Şu an evde oturmuş senin sevdiğin şarkıları dinliyorum. Benden sana Güllü'den hesaplaşırız, armağan olsun. Ben Menemen A26 koğuşundan Balina Gökhan, başta dostum Merdo Öztürk olmak üzere Lütfü Koçbaş koğuşumuzda bulunan tüm canların akabinde İslam aleminin tüm işten dileklerimle kurban bayramını kutluyorum. Sevgilerimle Gökhan Er. Şakran Kadın Kapalı Eza İngaz, Zeynep Saç, ben Rotin, canımın içi, kavuştuğumuzda olacak bayramımız. Çok karışık mesaj Zeynep kardeşim. Ben Menemen A26 koğuşundan Mert Öztürk, başta dostum Balina Gökhan Er olmak üzere Lütfü Koçbaş ve koğuş arkadaşlarım inançlı tüm dostlarımın bayramı bereketli vesile olmasını diliyorum. Mert Öztürk. A1 koğuşundan Erdinç Ballıkaya, birlikte büyüdüm sığınam ve en yakın arkadaşım, bir bayramda sensiz geçiyor güzel kardeşim. Benim bayramım sen geldiğin gün olacak inşallah. Diğer bayramlar da yanımızda olursun. Sen bizim sarsılmaz dağımızsın. Bayramın kutlu olsun. Seni seven ablan Sevinç. Murat abi ben T1B8'den Veli Çelenk. Öncelikle Lider FM Fırat Çelenk başta olmak üzere bizi tanıyan, sevip sayan tüm dost abi kardeşlerime selam eder. Bayramını kutlarım. Bir dahaki bayram aileleriyle ve sevdikleriyle özgür günlerde özgürlük sofralarında buluşmalarını temenni ediyorum. Senin de bayramını kutluyorum Murat abi. Ben T1B8'den Veli Çelenk. Sağ ol Veli. Sizin de bayramınız mübarek olsun kardeşlerim. Allah'ın aslanı Menemen A26 koğuşuna abim Balina Gökhan'a ve A8 koğuşunda olan canımız Vedat Buda'ya selamlarımı yollar, bayramınızı kutlarım. Sizi hem bu cihanda hem de öbür cihanda sevecek kardeşiniz Mahsun Er. Üstad senin de bayramını kutlar, senden de Adan Alayhan inadına yaşamak şarkısı bu canlara armağan olsun. Sevgilerimle sağ ol kardeşim benim, sizin de bayramınız kutlu olsun. Canım oğlum Ardam T3C5 koğuşundan Halit Bilgiç'ten Söyleme şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum oğlum Ardam. Murat abi ben C11'de yatmakta olan Ramazan Altunpak, başta Muhammed Ali Altunpak abim olmak üzere Ahmet Kortak, Ekrem Birlik, Mami Birlik, Mikat Birlik, Çınar Birlik, Hogir Oktay, Ergül Gülfiden, Hakan Keser, Baran Kayalar, Barış Alabay, Şervan Tek, Kaan İbru, abilerim kardeşlerim olmak üzere hepinizin bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Dört güzel şarkı, önce bir sayfamı değiştireyim, yenileyim, hemen hazır hale getireyim.
Şunu da açalım, hazırlayalım.

Bir tane daha açalım. Evet. Dört güzel şarkı takriben, ama şunu da açalım. Takriben bir 10 dakika bir çay molası. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e. Şunu da açalım. Şurayı da hazırlayalım. Evet. Dört güzel şarkı sonrası buradayım.

kaldığımız yerden devam. Ben hemen Cesabi Ceyon koğuşuna atmakta olan canım babamız Cenk Savaş babam. Bayramın mübarek olsun. Ellerinden öpüyorum. İnşallah bir dahaki bayram hep birlikte olacağız kendine. Çok iyi bak, seni seven çocukların adası Çınar. Şakran Ceyon bir de yatmakta olan canım sevgilim Ramazan Altunpak. Senin de bayramın mübarek olsun bir tanem. Sensiz geçen bayramın ne tadı var ne tuzu. Seni oradan aldığımız gün bizim bayramımız olacak. Bugün değil belki ama elbet bir gün kavuşacağız. O hasret kaldım kokundan, özledim gözlerinden. Dokunamadım ellerinden, çok öpüyorum. Aslandan kurban olmaz ama ben aslanıma bir ömür kurban olurum. Sabırla seni bekliyorum canımın içi, seni çok seven sevginin Ekin Omay. Ben Menemen A15 koşulan Rafet Kale, başta Bekir Güler, Ekrem Birlik, Candar Sulova, Sinan Dayar, Ferdi Demir, Koray Gerikan, Mahsun Aydın, Ahmet Dilek, Levent Can, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Menemen Cezaevi C10 koğuşunda yatmakta olan Cenk Savaş, bayramın mübarek olsun inşallah. Az bir zaman kaldı, yanımızda olacaksın. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Uygar Doğanay'dan hasret armağan olsun. Ben Menemen A15 koğuşundan Rafet Kale, başta canım kanım abim Sinan Da, Öz kardeşim Saldıray, Hikmet Dikenova, Onur Yıldız, Berke Kerem, Baran Büyüksu, İsa Özdemir Tepeli, Gözlük, Şenol Deveci, Dane Gezer, Orijinal Dalton, Kadir Ezik, bayramınız kutlu olsun. Ben Menemen A15 koğuşundan Rafet Kale, başta Murat Alkoş, Şenol Deveci, Yusuf İslam Ergül, Uğur Saygı, Fırat Çiftçi, Ömer Zeki, Özyürek, bu canların bayramını kutluyorum. Ben Menemen A15 koşulan Rafet Kale, kardeşim olan başta Ulviye Uçar, Elif Bozkurt, Çilem Demir, Dilek Karaka ve nefesiyle nefes aldığım, sevgisiyle hayat buldum, sevdiğim Minem. Bu kardeşlerimin de bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ben Menemen A15 koşulan Rafet Kale, canıma can olan, sevdiğim varlığıyla huzur buldum, sevgisiyle gurur.

duydum mutluluğun mini ekitmen. En içten dileklerimle bayramını kutluyorum. En kısa sürede kavuşmak dileğiyle. Ben Menemen A15 koğuşundan Rafet Kale. Güzeller güzeli mini ekipmen. Bu geçen bayram son bayramımız olur. Umarım ki kendine bizim için çok iyi bak. Aklım ve kalbim desin. İyi geceler. Ben Menemen kapalı da yatmakta olan Yavuz Selim Baydar selam ve dua ile bu değerli kardeşlerim, arkadaşlarımın Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Musa Duran, Velat Çelik, Şapkalı Ercan, Burak Çanşahin, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz, Özkan Sole, Serkan Bozbey, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Recep Yıldırım, Özgür Çelik, Kamuran Kaya, Kerem Gezer, Yunus Kara, Haydar Karakurt, Ahmet Salçın, Yılmaz Taşçeviren, Gökhan Sarıkurt, bu dost kardeşlerimin ve bütün mahkumların bayramını kutluyorum. Özgürlüğünüz yakın olsun. T2A15'ten Botan Kartal Radyo Başına, Botan Kartal Radyo Başına. Canım sevgilim, bugün bir kez daha anladım ki bayramda en çok ihtiyacım olan sana sarılmak olduğunu. Canım Botan'ım, sana en güzel şekerlerimi ayırdım. İnanıyorum ki bu karanlık günler bitecek ve sen o kapılardan bana kavuşmak için çıkacaksın. Seni hiç kimse hiçbir şey üzmesin. Seni hep çok seveceğim. Ben Eski Çamlık'tan Pito Sinan Önen, selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Sinan kardeşim. Başta canım kanım abim Serok Önen, Mert Demirhat, bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım Serok Önen abimin ellerinden öpüyorum, sizleri seven Pito Sinan Önen. T3B18, her şey seni özlemekten ibaret, seni çok seviyorum Buram, çok özledim seni. Bayram gelmedi, senin yanımda olduğun gün benim bayramım. T3B18, Burak Demirel, aslan eşim, seni çok seviyorum, unutma. İnsan sevdiği kimseyle paylaşmaz, sabret. Allah sabredenlerle beraberdir. Selamünaleyküm Murat abi, bayramın mübarek olsun. Ben Üçnoğlu'dan Baran Kayalar, aleykümselam Baran. Sağ ol kardeşim benim, sizin de inşallah. Başta canım kuzenim abim Emrah Tatlı olmak üzere Şahçıyan Kurt, Ekrem Birlik, Bilal Yavuzer, Asil Çalışkan, Ahmet Can Özdemir, Tuncay Güler, Bornovalı, Alican Coşkun, Mehmet Ali Alak, Adem Çalt, Ömer Ünal, Mahmut Tunç, Sergen Gürgür, Babi, Emir, Murat Can Yıldız, İbo Sil, Ahmet Sil, Onur Sil, Özkan, Yiğitsoy, Ali Alişan, Yusuf Yıldız, Özcan Yıldırım, Servan Perk, Hakan Bayram, Ahmet Ortak, Mert Serk ve Can kardeşlerim, Hacı Ramazan Altunpak. Yarım gelen bir mesaj Baran kardeşim. Ama sayfamı yenileyim.

bir sayfa daha açalım ama şöyle. Aslan kardeşim, Ahmet Çelik nasılsın, iyisindir inşallah, bizi soracak olursan çok şükür sen oralarda iyi ol, bize yeter. Anladığım muhabbetler de var inşallah. Anlamadığım muhabbetler de var. İnşallah halledeceğiz kardeşim. Bayram görüşünde yanındayım. Dostun Yunus'la Berat'ın, Memo'nun da çok selamı var. Bu şarkı benden koşu armağan olsun. Enver Yılmaz'dan lan kardeş. Aslan kardeşim Ahmet Çelik. Nasılsın? İyisindir inşallah. Bizi soracak olursan çok şükür. Sen oralarda iyi ol, bize yeter. Anlamadığım muhabbetler var. İnşallah halledeceğiz kardeşim. Bayram görüşüne yanındayım. Dostun Yunus'la Berat'ın, Memo'nun, Emrecan, Çiçek, Erdoğan, Aksakal çok selamları var. Bu şarkı benden koğuşa armağan olsun. Enver Yılmaz'dan lan kardeş. Murat abi, kadın kapalı yatan Nasibe Erkeş radyo başına. Nasibe güzel yüzlüm, öncelikle seni çok sevdiğimi belirtip bir de haftada iki kere rüyama girdiğini belirtip senin ve Fulya kardeşimin bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Uygar Doğanay'dan ama yine sensiz yapamıyorum şarkısını sana armağan ediyorum. Seni çok seven Baron. Murat abi iyi ki varsın, bizim sözlerimize ses olup canımızdan kanımızdan çok sevdiklerimiz her an arayıp yalnız istemediğimiz zaman bulamadığımız ve her an yokluğunun daha ağır basarak kalbime kramplar girerek mahvoluşlarım aklımda her daim beynimden çıkmayan düşünmeden duramayıp uğruna beynimde büyük hasarlar oluşturdum. Kalbim Cebrail ve Cebrail, ne senden geçebildim ne kalbinden. Ne beynimden. Dünya döndü, her an her şey değişse de sadece sana olan sevgim değişmedi. Allah seni özene bözene yarattı sanki. Kardeşim yarım gelmiş bu mesaj. Bilgin olsun. Ben Buca Gediz'den Emircan Durak. Başta dostum Medet Doğan olmak üzere Azat Çalıkılıç kardeşime selam olsun. Güneş'in sözü var, bize de doğacak, az daha sabır. Ben T4B16 koşudan tahliye olan Muhammed Mustafa Güneş, T2A12'de yatmakta olan Kadir Tör namı der. Timsah Ahmet selamlarımı iletir. Bayramın enişten dileklerimle kutlarım. Özgürlük kısıtlanmış olabilir ama hayallerini kimse zincirleyemez. Kavuş

konuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Murat abi, Şakran T1 Conuş Koğuşu Radyo başına. Bayramınız mübarek olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Ben tahliye olan Davut Demirkıran, Süleyman Aniş Namıdar, Bergamalı, Samet Özdemir, Mehmet Aldı, Sedat Aydın, Efe Bayramkaya, Murat Koçak, Aslan Metin Namıdar, İhtiyar Samet abi, Mehmet abi. İkinizin de mektubu gelmedi bana. Süleyman, senin mektubun geldi. Aklımdasın canım benim. Rabbim herkesi bir an önce ailesine kavuştursun. Hepinizi çok seviyorum. Yarım gelen bir mesajımız. Ben İzmir 1 nolu C4 koğuşundan Adanalı, Menemen C18'de yatan aslan kardeşim Adanalı, Erhan ve koğuşundaki derdi dostları Oğuz Kara, Metenur Karataş, Müslüm Adıyaman, Bayram Türkeli, Bayram Eren Sayın, Hasan Yılmaz Yüksek, Adanalı Kadir'e Ahmet Kaya'dan Keke Eyvah şarkısını armağan ediyorum. Ben Menemen C18'den Adanalı Erhan, 1 nolu C4'te yatan aslan abim Adanalı Burhan'a Ahmet Kaya'dan Ağlama Bu Günler de Geçer Babam şarkısı armağan eden ellerinden saygıyla öperim abim ve koğuşundaki değerli dostlarına selam ve saygılarımı iletiyorum. Can dostum, aslan kardeşim, diğer kardeş, enişten dileklerimle bayramını kutluyorum. Aslan yattığı yerden belli olur. Aslan kardeşim, dostun hep yanındadır. Mustafa Varan. Ben Menemen C18 1 nolu C4'te yatan aslan evlatlarım Adanalı Erhan'ıma ve Adanalı Burhan'ıma Halit Bilgiç'ten Canın Olayım şarkısı armağan ediyorum. Oğullarıma ve değerli koğuş arkadaşlarına özgür günler diliyorum. Saygıdeğer Can abi Murat Bingöl, ben A5 koğuşundan Şehriban Fidan. Öncelikle senin kurban bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Senin aracılığınla beni tanıyan tüm arkadaş dostlarımın kurban bayramının mübarek olsun. Rabbim bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine herkesi tez zamanda özgürlüğe kavuştursun. Herkese iyi bayramlar, sabır ve duayla. Sağ ol kız kardeşim Şehriban. Sağ ol abim benim, sizin de inşallah. Murat abim iyi bayramlar, ben Helin Altunsoy Aşar. Kadın kapalı A5 koğuşuna bulunan her şeyim, güzeller güzelim Şehriban Fidan. Kurban bayramın mübarek olsun Rabbimden. Tek dileğim bir an önce yanımızda olursun, seni çok özledim. Ece Herdem'den Delal şarkısı benden sana armağan olsun. Seni seven yeğenin Helin. Sağ ol kız kardeşim, sizin de bayramınız mübarek olsun. Ben Gültepe'den Zümre, C8 koğuşundan Ulviye, Çilem, Mine, Elif, Dilek kardeşlerim, ablalarım, bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Hepinize özgürlük diliyorum. Ben Gültepe'den Zümre, T1B8'den sevdiğim Veli Çelenk. Bu bayram nasip olmadı ama önümüzdeki bayram beraber olmamız dileğiyle seni çok seviyorum. Her şeyimsin, bayramın kutlu olsun. Ben hemen A13'te yatmakta olan Hasan Berke Tuncay'a sesleniyorum. Ben Zeynep, canım abim hayırlı bayramlar, ellerinden öperim inşallah. Bir dahaki bayram yanımızda olursun, seni seviyorum. Nevin Doğanay, benim seni görmem lazım, armağan olsun. Murat abi hayırlı bayramlar. T4 A15 koğuşundan Asım Cinoğlu'nun kankası Rabia Cinoğlu. Kara çocuğum seni çok özledim. Karanlıklar aydınlığa çıkacak. Sen bizim canımızsın. Doğum günün kutlu olsun kankam. Her şey çok güzel olacak inşallah. Allah'a emanetsin. Aslan parçası. Sağ ol kardeşim benim. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Ben T4 A15 koğuşundan Asım Cinoğlu'nun yengesi Fatma. Canım oğlum seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Senin geleceğin günü bekliyoruz dört gözle. Allah'a emanet ol. Çokça öpüyorum seni. Ben Menemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Kadın kapalı C8'de bulunan kıymetli Arzu Kaya, bayramın mübarek olsun. Canımın içi, bir dahaki bayram inşallah ailemizle beraber oluruz. Ve değerli kardeşim Ecem'in de bayramı mübarek olsun. Dilerim ki sen de ailen ve sevdiğin kardeşim Orhan'la beraber olursun. Hemen sayfamı yenileyim. Bir sayfa daha açalım hemen. Şakran'da yatmakta olan T4 15 koşun olan oğlum Asım Cinoğlu radyo başına. Evladı yanında olmayan annenin yüreği hep yanık olur. Evladın yanında yoksa bir annenin kolu kanadı kırık olur. Tam da öyleyim annem. Bugün senin doğum günün. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yıllar diyelim oğlum. Tez zamanda Rabbim bizi kavuştursun. Seni çok seven annen. Murat abi ben Aliya'dan Mizgin Saçlı, T1A13'te bulunan abim Ferit Saçlı'nın bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Kadın kapalıda bulunan abim Ferit Saçlı'nın derdisi Neşe Kalkan'ın da bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Ve bundan sonraki bayramları özgür ve mutlu günlerde geçirmenizi diliyorum. Hayırlı bayramlar. Hemen bir kez daha yenileyim sayfamı. Evet, bir tane daha açalım.
Ben Menemen John'dan Doktor Zeki Kaya. Kadın kapalı C8'de bulunan derdim Arzu Kaya, nice bayramların olsun bir tanem. Rabbim bir sonraki bayramda beraber olmamızı nasip edesin.

Dilerim birlikte el öpenlerimiz çok olur. Murat abi senin de bayramın mübarek olsun. Sağ ol Zekim. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Ben T4A15 Koç'tan Asım Cinoğlu'nun yeğeni Eymen Aras. Seni özledim Asım. Gel artık senin bilmediğin sana seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki benim dayımsın. Ben Menemen John'dan Doktor Zeki Kaya Kadın Kapalı C8'de bulunan başta derdim olan Arzu Kaya ve yanında olan değerli kardeşlerim Ecem kardeşim Deha kardeşim için C8'de olan abla ve bacılarım hepinizin bayramı mübarek olsun. Murat abi ben T4A15 Koç'tan Asım Cinoğlu'nun kız kardeşi Ayşenur nice yıllara gülüm. Bir yürek nelere yeterse bir can bir canı ne kadar severse bir damardan ne kadar kan gelir geçerse yaşamak ölüme ne kadar değerse sen de benim için öylesin. İyi ki doğmuşsun iyi ki benim canım olmuşsun. Seni her şeyden çok seviyorum ömrüm. Eğer bayram kavuşmaksa sana kavuştuğum gün bayramım olacak kardeşim. Allah'ıma emanetsin herkesin bayramını kutluyorum Murat abi. Sağ ol kardeşim benim. Murat Bey ben B3 Koç'tan Hanım Sultan. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Yol arkadaşlarım Meral Düzel, Fatma Tuğçe Kaykaç, Didem Su, Engin Yürek ve Nuriye Yayvun'un bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Biz eskiye dönersek siz deliye dönersiniz. Uygar Doğanay'dan adım sanık her davada armağan olsun. Ben Menemen John'dan Doktor Zeki Kaya tüm İzmir ve Türkiye hapishanelerinde bulunan kıymetli abi kardeş dostlarım bayramını kutlar. Tez vakitte ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Senin ve sevdiklerinin de bayramı mübarek olsun Murat abi. Sağ ol Zeki kardeşim hepimizin. Murat abi hayırlı bayramlar. T4A15 Koç'tan Asım Cinoğlu'nun halası Tevhide Ergün sağ ol ablam. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Canımın parçası her şeyim kıymetli çocuğum. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun halam. Doğum günün senin yanına geldiğim gün olacak. Allah'a emanet ol. Seninle birlikte bütün kader mahkumlarımızı kurtarsın inşallah paşam. Ben Şakran Açık'tan Fatih Uğur. Koğuş'ta bulunan dostlarım, kardeşlerim İlker Korkmaz, Demir Karabo, Halil Korkmaz, Fırat Duran, Halil İbrahim Altundal, Anıl Oruçoğlu Bülent, Kaplan Cevdet Karada, Doğukan Kesen, Şahin Aykav. Kapalı'da bulunan Mehmet Arpacı olmak üzere hepinizin bayramını kutluyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi ben T4A15 Koç'tan Asım Cinoğlu'nun ablası Ece Cinoğlu. Herkese iyi bayramlar. Onun yanımıza geldiği gün bizim asıl bayramımız olacak. Onu çok özledim. Doğum günün kutlu olsun. Onu her şeyden çok çok çok seviyorum. Ben Menemen C10'dan Orhan İşmarcı dayım Doktor Zeki Kaya ve Kamuna Kaya olmak üzere tüm C10 koğuşunun bayramını kutluyorum. Ayrıca Şakran'da yatan Uğur Akman, Taylan Ozan Denli, İbrahim Barlay ve Furkan Çubukçu adını yazamadım. Tüm dostlarımın bayramını kutluyorum. Ben Ömer Beyazgül, Şakran'da yatmakta olan aslan dostlarım Baran Yıldız, Cihan Evirgen, Turan, Abanuz Emircan, Adiyek, tüm kader mahkumu abilerime, kardeşlerime selam olsun. Hepinizin bayramı mübarek olsun inşallah. Bir dahaki bayramda özgür bir şekilde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sizi seven sayan kardeşiniz Ömer Beyazgül. Bu arada sponsorumuz sevgili kardeşim Harun Tarduş kardeşimle tüm Müslüman aleminin bütün cezaevlerindeki kader mahkumları da dahilinde istinalar hariç Kurban Bayramınızı kutluyor sevgili sponsorumuz Harun Tarduş kardeşimiz. Murat abi öncelikle senin de bayramını kutluyoruz. Biz T1'den Fatih Boran'la Mete Dökme. Aleykümselam Fatih ve Mete kardeşim. Sağ olun sizlerin de bayramı mübarek olsun. Bizim için değerli abilerimiz Mehmet Akgül yani Külli, yakışıklı abim Kurtuluş, Şakarlı Serdar Özcan, Erhan Teker, Ferit Saçlı dostlarımız Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, Dilaver Ulaş Tekvanlı. Dilaver Ulaş Tekvanlı. Ahmet Can Alan, Kubilay Bozbey, Osman Temel, Uğur Tezcan, Emircan Adiyek ve Murta Keli, Yılmaz Ertuğrul'un bayramını kutluyorum. Sizleri seven eski çanlıklı Fatih Boran ve Mete Dökme. Şakran T1'de yatan kocam Doğuş Erdoğan. Görüşlerde sıkıntı var. Arıyorsun düşmüyor. Biz iyiyiz. Bizi merak etme. Mahalledeyiz. Eve gideceğim. Merak etme. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Murat abi A14T15 koğuşundan Asım Cinoğlu'nun eniştesi Ali Ergün. Canım oğlum seni çok özledim. Doğum günün kutlu olsun. Allah'a emanetsin. Murat abi Şakran 1.0'da yatan Serdar Özcan amcam. Bayramın mübarek olsun. Ellerinden gözlerinden öpüyorum. Rabbim bir an önce çıkman dileğiyle inşallah. Görkem Bombay. Aslan kardeşim iyi bayramlar. Sen de çok özledim. Dualarım bir an önce özgürlüğünüze kavuşmanız dileğimle. Adana Lahyan aç kapıyı gardiyan armağan olsun. Mert Bombay. Ben hemen B15 koğuşuna yatmakta olan canımız evimizin neşesi Polat Denerli'ye ve koğuş

Üç arkadaşlarına selam olsun. Hepinize hayırlı bayramlar. Seni çok seviyoruz Polat'ım. En kısa zamanda aramızda olman dileğiyle. Allah'a emanet ol. Ailen hep arkanda. Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen. Armağan olsun. Foça Açık Cezaevi D26 koğuşuna yatmakta olan geçmişim, geleceğim, dünüm, bugünüm, kısacası çocuklarımın babası, benimse ilk ve tek aşkım Okan Müço radyo başına. Hayatım, bugün bayram, yanımızda yoksun ama sen hep bizimlesin, kalbimizdesin. Bayramın kutlu olsun, bir dahaki bayrama Allah'ımın izniyle bizimlesin inşallah. Seni çok seviyorum, bugün çalan tüm şarkılar karısından Okan Müço'ya gelsin. Sana da iyi yayınlar Murat abim, sağ ol kardeşim benim. Şakran C15'te yatan İbrahim Kurt ve T4 B16'da yatan Hüseyin Turgay ve babası Selim Turgay, tüm mahkumların bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sizi seven kardeşiniz Ömer Bulut. Murat abi, ben Pınar Güzeycan. Şakran'da yatmakta olan Ramazan Yıldırım ve Dilara Yıldırım, canım oğlum ve canım kızım, sizi çok seviyorum. Bayramınızı kutlar, bir dahaki bayramda beraber olmak dileğimle, sizleri seven anneniz. T1B16'da yatan abilerim Gio Doğanay, Bedo Doğanay, Ali Endek, ismini sayamadığım C15'te yatan kardeşim İbrahim Kurt, iki gözüm, senin de bayramın mübarek olsun kardeşim benim. T4B16'da yatan kardeşim, dostum Hüseyin Turgay, değerli amcam Selim Turgay, sizin de bayramınız mübarek olsun. Aslan Doçkam, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sizi seven sayan kardeşiniz Gümüşbala'dan Özgür Can Bulut. Şakran T4A12 koğuşuna dostum Burak'ım, bayramın kutlu olsun. Selamlarımı gönderiyorum. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Armağan olsun dostum Samet. Ben Bilge Geçti. Şakran Kadın Kapalı'da yatan Sibel Gezek, Sibel Aksu, Gülcan, Gökgöz, Burçin, Duman, Neslihan Şaşkın, hepinizin kurban bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Murat abi, ben Dilara Yıldırım. Arkadaşlarım Eda Alınca, Dilan Çalışkan, Dilek Ateş, Nazan Atman, Aleyna Özdemir, tüm arkadaşlarımın bayramı kutlu olsun Uygar Doğanay'dan, sensiz yapamıyorum. Şakran Kapalı'da yatmakta olan Sima kızım, hepinizin bayramı mübarek olsun. Bu ayrı olduğumuz son bayram olacak inşallah. Seni seviyoruz. Selamlar Alper, Ege, Mürve, dualarım seninle. Ben İzmir Gültepe'den Selim Güldüz, Şakran T4-13 koğuşuna yatmakta olan Aslan Parçam Efe Güldüz'ün gözlerinden öpüyorum. Mübarek bayramını kutlar, her daim onun yanında olduğumu bildirmek istiyorum. Sen yeter ki umudunu getirme, dik dur Efe, güzel günler yakında, güneş bir gün bizim için de doğacak. T4-13'te yatan Efe Güldüz, Poç Açık'ta yatan Yerim Cafer Özkan, T2-19'da Yerim Batuhan Ok, T4-17'de yatan yeğenlerim Baran ve Hasan kardeşim, Serdar ve Pofu, yarım gelen bir mesajınız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Eski Çamlık'tan Pito Sinan Önen, aleykümselam Sinan kardeşim. Değerli ve kıymetli abilerim Serok Önen, Mert Demirhat, akabinde abilerim dostlarım Ferhat Turgay, Çekler Bakır, Baran Yıldız, Oğuz Tonuk, İstanbul'da o gün Özdemir, Fırat Coşkun, Fırat Çelenk, Engin Can Balcı, Güney Sak, Yılmaz Sak, Fırat Kaya, Serkan Yıldız, Talat Bakır, Can Platin, Hacı İbrahim Taşıyan, bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Sizleri seven Pito Sinan Önen. Murat abi, ben Eski Çamlık'tan Pito Sinan Önen, başta canım kanım abim Serok Önen, Mert Demirhat, bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Serok Önen abimin ellerinden öpüyorum. Sizleri seven Pito Sinan Önen. Murat abi, ben Eski Çamlık'tan Pito Sinan Önen, değerli ve kıymetli abilerim Serok Önen, Mert Demirhat, akabinde abilerim dostlarım Ferhat Turgay, Çekdar Bakır, Baran Yıldız, Oğuz Tonuk, İstanbul'da o gün Özdemir, Fırat Coşkun, Fırat Çelenk, Engin Can Balcı, Güney Sak, Yılmaz Sak, Fırat Kaya, Serkan Yıldız, Talat Bakır, Can Platin, Hacı İbrahim Taşıyan, bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Sizi seven Pito Sinan Önen. Ben Güzel Yalı'dan Berke Keren, başta canım kanım öz kardeşim Furkan Aslan olmak üzere kardeşlerim Kerem Demirli, Baran Eroğlu, bu canların bayramını kutluyorum. İzmir hapishanelerindeki bütün Güzel Yalı çocukların da bayramı mübarek olsun. Kadın Kapalı'da yatan Sima, nasılsın ablam, iyisindir inşallah, biziz, merak etme, bayramın mübarek olsun. Yarın Allah'ın izniyle yanındayız, seni şu dünyada her şeyden herkesten çok seviyorum, küçük annem benim. Allah'a emanet ol, iyi geceler, bütün arkadaşlarına selam olsun. Bayramlarınızı kutluyorum. Müge Kına. Başta can abilerim Sinan Dar, Rafet Kale, Hüseyin Saldıray başta olmak üzere iki gözüm kardeşlerim olan Şerafettin Deveci, Baran Büyüksu, Yamanlardan Ömer Zeki Özyürek, Çimen Tepeli Gözlük, Onur Yıldız, Kadir Etik, bu canların bayramını kutluyorum. Senin de bayramın mübarek olsun Murat abi, sağ ol kardeşim benim, sizin de inşallah.
Ben İzmir Gültepe'den Selim Güldüz, Şakran T4'te yatan evladım, gözümün nuru Efe Güldüz, Poç Açık'ta yatan yerim Cafer Özkan, Şakran T2'de yatan yerim Batuhan Ok, Şakran T17'de yatan yeğenlerim Baran ve Hasan, kardeşlerim Serdar ve Pofu'nun ve tüm kader mahkumlarının bayramın kutlar. Allah'a emanet ederim. Güneş bir gün bizim için de doğacak. Efe, Allah'a emanet ol. Ben İzmir Gültepe'den Yaşar Güldür, Şakran T2-19'da yatan torunum Batuhan Ok, T4-13 koğuşuna yatmakta olan aslan parçası yeğenim Efe Güldüz'ün gözlerinden öpüyorum. Mübarek bayramını kutlar. Her daim onların yanında olduğumu bildirmek isterim. Bu günler de geçecek elbet. Siz yeter ki umudunuzu yitirmeyin. Güzel günler yakında. T2-19'da yatan torunum Batuhan Ok, T4-13'de yatan yeğenim Efe Güldüz, Foça Açık'ta yatan yeğenim Cafer Özkan'la beraber yarım gelen bir mesajımız. Ben Manisa Turgutlu, istasyon altından Resul Güldüz, Şakran T4-13 koğuşuna yatmakta olan aslan parçası Efe Güldüz'ün gözlerinden öpüyorum, selam ediyorum. Her daim iyi ol, güçlü ol, moralini bozma, dik ol, yen. Saydı günler geçer, bunu en iyi ben biliyorum. Efe Güneş bir gün bizim için de doğacak, yeğenim. A13'te yatmakta olan Efe Güldüz başta olmak üzere tüm kader mahkumlarının kurban bayramı mübarek olsun. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. T1B14'te yatan deli sevgilim, her şey çok kötü ama biz her şeyin üstesinden beraber geleceğiz. Seni çok seviyorum ya ailen ya ben demiyorum. Ne istiyorsan seç, bizi yorma. Metin Şentürk, Yıldız Silve, bırakma beni ömrümün diğer yarısına gelsin. Şakran kadın kapalı olan kızım Sima Coşkun, kızım iki gözüm iyi misin? Bayramın mübarek olsun. Bundan sonraki bayramda ailem ve sevdiklerine geçirmen dileğiyle, yanımızda olmasan da kalben yanındayız. Aklımızdasın. Seni çok özlüyor ve çok seviyoruz. Kavuşmaya az kaldı Allah'ın izniyle. Dikkat et kendine oralarda. Beslenmene, sağlığına dikkat et. Her zaman yanındayız. Bunu unutma. Aklımız, gönlümüz sende. İçini ferah tut. Her şey güzel olacak. Daha aydınlık günler seni bekliyor. En büyük zenginliğin özgürlüğün olsun. Ben Foça Açık cezaevinden Asil Çalışkan, kadın kapalıda yatan sarı papatyam İrem Özkan, bayramını kutluyorum. İlerideki bayramda beraber olmamızı biat ederim. Seni seviyorum. Şakran kadın kapalı ceza infaz kurumu B1 koğuşuna bulunan Zeynep Sak, ben Rojin. Bayramın mübarek olsun inşallah. Bir dahaki bayram sevdiklerinle ve benimle beraber olursun. Benden sana gülden hesaplaşırız, armağan olsun. Murat abi, ben Gürçeşme'den Zuhal, Menemen T1B4'te yatan kardeşim Şükrü Kaya için Selda Bağcan'la sürgün şarkısı armağan olsun. Ona şu mesajı bırakıyorum. Benim canım kardeşim, yanımda olmasan da her nefesimde, her doğamda sen varsın. Yokluğun içimizi acıtsa da senin o güçlü duruşun bize teselli veriyor. Seni çok özledik, çok seviyoruz. Kardeşlik sadece aynı evde yaşamak değil. Kilometrelerce uzakta parmaklıklar arkasında bile aynı acıyı, aynı umudu paylaşmaktır. Sen orada yalnız değilsin. Yarım gelen mesajımız. Kadın kapalı C11'de yatan Kader Erkek, canım kızım sarı papatyam, seni çok seviyorum, sen oralarda bırakmayacağım Allah'ın izniyle. Çıkacaksın, yine birlikte olacağız. Kızımın çok sevdiği arkadaşlarına da selam olsun. Murat abi, Elmas Mavi Siren, Roman Havası armağan olsun kızlarıma. Murat abi, ben namı der Bayraklılı Arif Alaca, Bornovalı Barış Gül kardeşime bin selam olsun. T3A9 koğuşuna atan Ercan Ekin abim, duydum cezan gelmiş, Allah yardımcın olsun. Seni seven sayın Bayraklılı Arif Alaca. Murat abi, T1-14 koğuşundan Fırat Çelenk, öncelikle tüm Müslüman aleminin kurban bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Daha sonra senin ve A14 koğuşuna selam olsun, iyi bayramlar diliyorum. Sağ olasın Fırat kardeşim, hepimizin bayramı mübarek olsun. Ben T1-14 koğuşundan Sabri Kulaksız, namı derpala, sıradaki tüm şarkılar can dostum Fırat Özışık kardeşleri Fatih Hazat Özışık, Fırat Çelenk kardeşi Veli Ogün, Özdemir Oğuz Toluk, Mahmut Tütüncü, Fırat Coşkun, Engin Canberen, Yılmaz Güneysak, kardeşler Mert Eko, kahraman kardeşler ve koğuşumuzun fenomeni Celomen'e gelsin, tüm Müslüman aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Bu arada Kedi Yusuf'tu galiba kardeşimiz. Evet, Kedi Yusuf. Yusuf, bak şu dakikaya kadar mesajların gelmedi. Bilgin olsun. Hani bilmiyorum gelir mi daha, çünkü çok okunacak mesajlar var ama bilgin olsun sevgili kardeşim. Mahcup olmayalım, haberin olsun. Sonrasında Kedi Yusuf kardeşimiz bir not göndermiş. Nuran Kıvılcım'a ve Selma Adam anneme. Annem, ellerinden öpüyorum. Bayramın mübarek olsun. Sevdiğim kadın Nuran Kıvılcım, senin de bayramın mübarek olsun demiş Kedi Yusuf kardeşim. Var mı başka? Evet, not yok.
Bugün beni arayan, şahsımı arayan, bayramımı kutlayan tüm kardeşlerim. Gözlerinizden öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah razı olsun. İsmen gerçekten çok yoğunluk var. Çünkü 10.30'a kadar

şartlandırmıştım kendimi. Gideceğim. O yüzden hızlı hızlı okuyorum. İsim de yazacak bir ortamım yoktu. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Beni de sevdiğinizi biliyorum ki dakikanızı harcayıp bayramımı kutlamak için aradınız. Hepinizi çok seviyorum. Arayan, arayamayan tüm abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Biraz acele ediyorum. Normalde biliyorsunuz bayramın birinci günü aslında gelmiyordum. Normal doğal hakkım olan iznimi kullanacaktım. Ama gönülleriniz olsun. Kalplerimiz bir, dualarımız bir. İnsanlar mutlu olsun istedim. O yüzden bugün saat 7.30'dan başladım. 10.30'a kadar Allah nasip ederse yetiştirmeye çalışacağım. O yüzden tek tek mesajlarınızı bir tık daha böyle hızlı okuyorum ki ben de en azından o süreçten sonra kendi işimi görebileyim. Karşıdaki insanlara mahcup olmayayım diye çaba sarf ediyorum. Şimdi bir şarkı kendimi dinlendireceğim. Sonra tekrardan kaldığım yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle 10.30'a kadar sevgili kardeşlerim. Bilginiz olsun.

Gece şu kelimelerle bitirmek istiyorum. Tüm Bayraklı çocuklarına ve Dayko Yıkık Kemer çocuklarına selam olsun. Ben Namıder Bayraklılı Arif Alaca ve Asi Çalışkan. Hayatın hakkını veren tek kral Osman Gazili Sezeko. T3'te yatan oğlum Gözümün Nuru Emircan Çokuyar ve Anılcan Çatal. Başta T2'de yatan canlarım Arda An Gül ve Arman Murce. Ben anneniz Ebru Çokuyar. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kara Yaş şarkısı armağan olsun oğullarıma. Herkesin bayramı kutlu olsun. Murat abi biz Menemen B4'ten Şükrü Kaya, Caner Görgün, koğuşumuzda bulunan dost abilerimiz Ferhat Yaşar dayım, Ali Yücel Kaya, Dalton Gökhan Dursun, Murat Onur Gökçe, B7'den Kürşat Bilgin, B5'ten Kadir Demir, A27'den Esat Candan, Tamer Koçkeser, Ercan Koçak, Kürşat Çöken, Şakran'da yatan Gürçeşmeli, Remzi Tekdemir, Cevdet Çevik, Çukur Maleri, Yavuz Bal, Gürçeşmeli, Murat YK, Mustafa Çakır kardeşlerime hayırlı bayramlar, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şemikler'den Uğur Çiğ'den, Menemen C10'da yatan değerli abim Orhan İşmarcı, dayılarım Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, C10 koğuşundaki abilerim, dostlarımın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Hemen sayfamızı yenileyelim.

Rengin Kurt teyzeleri yeğeni B5'te T2 Avon Koğuşu'nda Onur Özkan arkadaşları Kardelen Kavus. Arkadaşlarım bayramını kutluyorum. Sizi çok seviyorum. Halit Bilgiç özledim. T3'te yatan Emircan Okuyar, Anılcan Atalbay. Kader Birliği yaptı. Koğuş abi kardeşleri T2'de yatan Arman, Murca, Arda, Angül, Onur Okuyar. Yanlışlıklar var mesela. Rabbim hepinize yardım etsin aslanlar. Bayramınız mübarek olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı, Kadın Kapalı ve C8'de yatan derdim Ecem ve dayımın derdisi yengem Arzuka'ya bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki bayramda sevdiklerinizle, yani bizimle olmanız dileğiyle. Sizi seven, sizi dost göz, dört gözle bekleyen Berat Çokuyar, benden size gelsin kibariye gurbet. Ben Menemen John'da yatan Orhan İşmarcı'nın kardeşi Başak İşmarcı. Öncelikle abim Orhan İşmarcı, bir dahaki bayramda seni yanımda görmek umuduyla ellerinden öpüyorum. Bayramını kutluyorum ve dayılarım Zeki Kaya, Kamuran Kaya, ayrıca C10 koğuşundaki abilerim. Bayramınız mübarek olsun inşallah. Diğer bayramlarda ailenizle, sevdiklerinizle olmanız dileğimle. Ben Gürçeşme'den Zehra, Menemen T1 B4'te yatan kardeşim Şükrü Kaya radyo başına. Kaderim bu cilvesi seni yıldırmasın, oradaki günler seni eksiltmesin, tam tersine olgunlaştırsın. Dışarıda senin için çırpınan kocaman bir ailem var, bunu sakın unutma. Seni çok seviyoruz, Allah'a emanet ol. Bir nolu kapalı cezaevi Tevfik Kalkan'dan sevgili eşi kapalı cezaevinde olan Papatya Kalkan'a bayramını kutlayıp onu çok sevdiğini iletir misiniz? B5'ten Aslı Poyraz arkadaşlarım, Kardelen Ebru Dilek, Müjde Özkır kardeşim olan Özkan, bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Ben Sevilay Kurt annesi, B5 koğuşundan kızım Aslı Poyraz, T210 koğuşundan oğlum Onur Özkan'ın yanında olmasa da kalbimdesiniz, aklımdasınız. Sizleri çok özledim. Çok seviyorum evlatlarım. Kurban bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. B5 koğuşundan Kardelen Eda Ebru, atlar aklıma gelmeyen koğuş arkadaşlarının bayramlarını da kutluyorum. Bir şarkı armağan ediyorum. Dağlara mı yazdım şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1 B8'den Veli Çelenk. Öncelikle Fırat Çelenk başta olmak üzere bizi tanıyan, sevip seven tüm dost abi kardeşlerime selam eder. Bayramını kutlar. Bir dahaki bayram aileleriyle, sevdikleriyle özgür günlerde özgürlük sofralarında buluşmayı temenni ediyorum. Senin de bayramını kutlarım Murat abi. Ben T1 B8'den Veli Çelenk. Sağ ol Veli kardeşim, sizin de. T2 A10 koğuşundan oğlum Onur Özkan'ım, nasılsın paşam? Bu bayramda buruk içimiz ama yine de canımız sağ, şükürler olsun paşam. Kurban bayramınızı canı gönülden kutluyorum. A10 koğuşuna Onur Özkan'ın koğuş arkadaşlarının bayramlarını kutluyorum. Bir de şarkı armağan ediyorum, döneceğim bir gün. Kadın kapalıda yatmakta olan Sima Coşkun, nasılsın? Abla umarım iyisindir, bayramın mübarek olsun, sakın kendini üzme. Diğer bayram beraber olacağız inşallah, seni çok seviyorum. Ekin Güler. Murat abi ben B5'ten Hülya Çiftçi, derlerim Gamze Durak, Şükran Erdem, Haliye Uz, Emel Esmel oğlu, Hicran Öztaş, Dilara Yıldırım, Dilan Çalışkan, Eda Alınca, Dilek Ateş, Ana Kraliçe Türkan Bal, karanlık hücrelerde kaybolsak da mavi gökyüzü hatırlatır bize özgürlüğümüzü. Beni tanıyan herkese selam olsun, iyi bayramlar. Ben Menemen'den tahliye olan Metin Aras, B5'te yatan Nuru Baba, Kadir Demir, tanıyan tanımayan herkesin bayramı mübarek olsun. Ben T3 C12'den Özal İlhan, kadın kapalı C16 kalbimin sahibi kadın, kadınım Gülay İlhan. Bayram geldi, herkes sevdiklerine sarılırken benim içim yine buruk kaldı. Çünkü en çok sarılmak istediğim kişi senden başkası değil. Aramızda demir kapılar, yollar, hasret var ama kalbim hala senin yanında atıyor. Belki bugün aynı sofrada değiliz ama dualarımda, aklımda ve içimde hep sen varsın. Bu ayrılık elbet bitecek. O gün geldiğinde en güzel bayramı birlikte yaşayacağız. Bayramın mübarek olsun. Yarım gelen bir mesajımız. Şakran John 4 koğuşuna yatan Esen Çalışkan radyo başına. Biz kardeşlerin Gülay, Osman, Bayram, Okyar, Safiye Güler, annen Hatice, 8 yeğenlerin Çalışkan ailesi, bayramını mübarek olsun. Bizim bayramımız sen yanımıza gelince olacak. Hiç üzülme, sıkılma, Allah büyük, seni çok seviyoruz. Çok öpüyoruz, Allah'a emanet olun. Kurban oldum. Sen bizim kıymetli misin? İyi bayramlar. John 4 koğuşu Erkan Acar, bugün bayram mübarek olsun, armağan olsun. Ben bir nolda yatmakta olan Baran Bağcı, buradan Menemen Kapalı'da yatmakta olan abim Gaffu Ahmet Bağcı'nın bayramı enişten dileklerimle kutlarım. Ellerinden öperim. Yine bir nolda yatmakta olan kardeşim Doğukan, senin de bayramın kutlu olsun, seviliyorsun, Allah'a emanet olun.
Ben Menemen'den tahliye olan Metin Araz, B5'te yatan aslan kardeşim Nurullah Sığın, bana ulaş kardeşim, telefonunu bekliyorum. T3C12'den Özal İlhan'ın abisi ben Aydın. Murat abi, öncelikle siz ve ekibinize teşekkür ediyorum ve hayırlı bayramlar. Özal'ın koğuştaki arkadaşlarının bayramını kutluyorum. Yengeme de selamlar, bayramınızı kutluyorum. İnşallah tez zamanda çıkmanız umuduyla. Allah hepinizin yar yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Aydın kardeşim sağ olasın. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Ben Yusuf İvak. Öncelikle hayırlı bayramlar Murat abi. Gözümün nuru, göz bebeğim Başak İvak radyo başına. Canım karım, bayramın mübarek olsun. Umarım bir dahaki bayramda yan yana oluruz. Bir ömür ayrılmayı, seni canımdan çok sevdiğimi unutma. Rabbim seni korusun. Benim göz bebeğimsin. Yusuf sağ ol kardeşim benim. Sizlerin de inşallah. T2 A18 koğuşu Barış Uzunlu, doğum günün kutlu olsun anneciğim. Her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen içeride, ben dışarıda, aramızdaki mesafede parmaklıklar kadar soğuk ama sevgimiz onlardan daha güçlü. Mavişim, seni çok seviyorum. Murat abim, öncelikle bayramını kutluyorum. Koğuşumdaki dostlarıma sesleniyorum. Başta kardeşim Batuhan Meraklı, Lüle Saçlım, Büşra Aksoy, Japon kızım Aslan Kasap, dostlarım sizi çok seviyorum. Bugün değil ama elbet bir gün buradan çıkıp dostluğumuzu dışarıda geçireceğiz. Sizler iyi ki tanımışım. Sizleri çok seven dostunuz Kader Erke. Murat abi, Murat Şenpınar'dan Engel şarkısı. Kader kardeşim sağ ol. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Ben Yusuf İvak, kainatın en güzel annesi Başak İvak, ömrüm kadın her zerresine aşık oldum. Seni düşünmekten burada kafayı yedim. Sen benim bu dünyadaki tek sevdiğimsin. İnşallah bu günler bitecek, elbet kavuşacağız. Allah'ın izniyle seni, sen benimsin. Yusuf'un sana kurban olsun. Senin için canımı verme razıyım. Zeynep Bastık'tan misafir armağan olsun. Ben Onur Bağcı, şu an Gümüldür'den yazıyorum. Buradan kardeşim Gaffu Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Fatih Özçakır ve kardeşim Doğukan, bayramınız kutlu olsun. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Ben İzmir Yeşilyurt'tan Cahit Kerem, bayramınız mübarek olsun Murat Bey. Sağ olun Cahit Bey. Menemen T1-15 koğuşuna bulunan canımın canı oğlum Berke Keren ve oğlum gibi sevdiğim Hüseyin Can Saldıray ve Rafet Kale Sinan'da ve aynı koğuşta bulunan tüm arkadaşların da bayramı kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Murat abi iyi bayramlar. Biz B1 koğuştan Helin Aydın ve Ceren Korkmaz. İş işten geçince birini anlayan başı öne eğilirmiş. Herkese iyi bayramlar Ahmet Kaya. Kafama sıkar giderim. Armağan olsun. Sağ olun kardeşlerim, sizlerin de. Ben Menemen Kapalı A26 koğuştan Mert Öztürk, Balina Gökhan'ın ve tüm Müslüman aleminin kurban bayramını kutluyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Ben Şakran Kapalı T1-B12 koğuşundan tahliye olan Yusuf Pinik. Öncelikle büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. En kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle, Allah'a emanet olun elbet bir gün. Hemen sayfamı yenileyim.

Ben Emirhan Barut, Şakran Kadın Kapalı, Ceviş Koğuşu'na yatmakta olan biricik annem Pınar Altunsoy. Bayramın enişten dileklerimle kutluyorum. T3C8'den Gökhan Karaduman, Amrat Tatlı, Dayı Metin Kızılkaya, Kasap Birol, dostlarım İbrahim Akar, Yusuf Tokay, Ferol Cesur Ergun, Mehmet Özşahin, Ahmet Erik, Emre Kayacan İstanbullu, Ece Emrah Özden, C7'den Ozan Denli, Ekrem Birlik Çınar, Birliğe selamlar Erkan Doğanay'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Ben T3'den Efe Uz, ilk önce koğuşumun sonra kampüste ve Menemen'de bulunan abi dostlarıma selam ediyorum, bayramınızı kutluyorum. Ben Serkan Gündoğan, Şakran T4A8 koğuşuna bulunan eski cezaevi arkadaşım Kenan Kaya'nın yeğeni, soyadı Aslan gibi taşıyan Ferhat Arslan, kardeşim başta olmak üzere. Sait Can, Doğukan Can, Adocan kardeşlerim ve koğuştaki kardeşlerim, abilerim, kurban bayramınızı kutluyorum. Huzurla kalmalarını diliyorum. Can kardeşim Ferhat Arslan, adaletli kardeşim, koğuşta kaldığım süre boyunca dostluğunu, kardeşliğini, sofranı, ranzanı, koca yüreğini paylaştığın için Allah senden razı olsun kardeşim. Kalbin ne diliyorsa, yarım gelen bir mesajımız. Hemen sayfamı bir kez daha değiştireyim. Murat abi, ben T3 koğuşundan Serdal Aykurt. Murat abim, senin bayramını enişten dileklerimle kutluyorum abim. Kadın kapalıda yatan canımın canı Pınar Cuhalı. Canım, senin de bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki bayram sevdiklerimizle beraber özgür günler inşallah. Sarım, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol, kendine dikkat et sarım. Serdal'ım sağ ol kardeşim benim. Senin de bayramını kutluyorum. Koğuştaki tüm abi kardeşlerimin de. T3C8 koğuştan Murat Akar, Emrah Tatlı, Metin Kızılkaya, dostlarım Gökhan Karaduman, Tehlike Sarı, Yusuf Tokay, Cesur Ergün, Mehmet Özşahin, Emre Kayacan, Ahmet Erik, Yasin Ülger, Emre Özkan, Suç Ortağım şarkısı ve Kadın Kapalıda Yatmakta olan sevgilim Havva Ünal'a Benim Seni Görmem Lazım şarkısını çalarsanız sevinirim. Şakran'da yatan aslan yerim Caner Kaptan amcam, bana uzak ellerinden mertçe sıkar, gözlerinden öpüyorum, bayramını kutluyorum aslan yerim benim. Elbet bu esaretlik bitecek, yanımızda olacaksın, seni özleyen amcan Lokman Kaptan. Şakran'da yatan aslan kardeşim Caner Kaptan, sana hasret sana özlem kardeşim benim. Bu bayramda buruk kaldık. Bizim bayramımız, size kavuşacağımız gün, bayramını kutlar, gözlerinden öpüyorum, seni seven kardeşin Selinay. Murat abi, ben T3B15 koğuştan Mustafa Karatekin. Burada kader birliği yaptım değerli arkadaşlarım. Başta Barış Alabay, Gökhan Karakoç, Gencer Atıcı, değerli kardeşim Müfitcan Ülger, Oğuzhan Akar, Okan Da, Serhat Sayan, yani Mişko, Mert Yıldırım, Savaş Bingöllü, Ali Anılcan, Oto'ya bin selam olsun. Tüm kader mahkumlarının mübarek kurban bayramını kutluyorum. Ben B1 koğuşundan Eylem Erçil, Manisalı İbrahim Akar, aşk dolu mektubu.

telefonu aldım. Senin ve C5'teki sevgilin bayramını kutluyorum. Murat abi yayınlar. Ben Şakran T2'den Emre İlgin. Aynı çatı altına kadar birliği yaptığım değerli abi kardeşlerim Vedat Turmuş, Ali Kemal, Gürcan, Serhat İlhan, Çetin Güner, Murat Erkal, Sinan Çelik, Uğur Evren, Ozan Bayar, başka kurumlarda bulunan canım kardeşim İlhan Deniz Özer, dostlarım olan Baran Berşe ile Zülfikar, Büyük Bingöl'e baki selam ediyorum ismini.

olan oğlum Gökhan Karaduman için eğer evlat seçilebilseydi seni milyonlarca kez seçerdim. Sen bir dünyada bu dünyada hatalarınla ama en çok da kalbinin güzelliğiyle bana verilmiş en büyük şansın. Ahmet Kaya penceresiz kaldım anne. Şarkısı önce oğluma tüm kader mahkumlarına T3B12 dostlarına gelsin. Hayırlı bayramlar. T3'te yatmakta olan Baran Kayalar, benim canım oğlum, annesinin bir tanesi, bayramın mübarek olsun en kısa zamanda inşallah, sen de yanımızda olursun, seni çok seviyorum Baran'ım, kurban oldum. Ben Serkan Gündoğan, Şakran Üçlüoğlu Cezaevi, John Koğuş'unda kalan aslan yürekli oğlum Şahin Gündoğan, ben bugün tahliye oldum aslan oğlum. Her zamanki gibi baban yine arkanda, sen hiç tasa etme. Koğuştaki gençlerin gözlerinden öpüyorum. Büyüklerin ellerinden öperim. Kurban bayramları kutlu olsun. Tez zamanda özgürlüğe kavuştursun Rabbim. Sana her zaman dediğim gibi her zaman ağır ol. Yatağının duruşunu, hürmetin hakkını ver. Ağır ol, ağır taşı kimse yerinden kaldıramaz. Ayaz Yağız, yarım gelen bir mesajımız. Murat abim, ben B1'den Deniz Giz Bebek. Öncelikle bayramını kutluyorum abim. O gün Özdemir radyo başına. Bayramın kutlu olsun ömrüm. Senin için kıymetli koğuş arkadaşların da bayramını kutlarım. Seni seviyorum, Allah'a emanet ol bir tanem. Sağ ol kız kardeşim. Sizin de bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar Murat abim. Ben kadın kapalı B1 koğuştan Kuruçaylı Gülşah Kır. Foça açıkta bulunan derdim ve tek sığınam olan abim Samet Kır. Bayramlarını kutlar büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Güçlü kalabilmek dileğiyle. Kız kardeşim sağ ol. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Murat abi, ben T3B15 koğuşundan Mustafa Karatekin, burada kader birliği yaptım değerli arkadaşlarım, başta Barış Alabay, Gökhan Karakoç, Gencer Atçı, değerli kardeşim Müfitcan Ülger, Oğuzhan Akar, Okan Da, Serhat Sayhan, yani Mişko, Mert Yıldırım, Savaş Bingöllü, Alican, Anılcan Oto'ya bin selam olsun, tüm kader mahkumlarının mübarek kurban bayramını kutluyorum. Murat abi, Halit Bilgeç'ten Alabay şarkısı Barış Alabay'a armağan olsun. Murat abi, ben B1 koğuştan Kuruçaylı Gülşakır, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ebru Özüyanık ve halamız Nevin ve canlarım Sevim, Küreş Narlı Dereli Ece Nayman, Sedef Demir, Birsen Kandemir, Yaprak Çarakırı, Safiye Şahin, Çağla Bineker, Sezen Çalıkuşu, adını yazamadım tüm koğuş arkadaşlarımın bayramı mübarek olsun. Bu gecenin en güzel şarkıları bize gelsin. Murat abim, biz B1 koğuştan Yaprak Çarakırı ve Sakiye Şahin, gece bir roman sözü bırakmak istiyoruz. İçim kan ağlasa da belli etmem, roman kızıyım hiç affetmem. 3 mangodan B1 koğuşuna gelsin ve candan baba çörse selam olsun. Murat abi, iyi bayramlar. T1A8'den Mert Fazlıoğlu, abim Azat Başak, Serdar Özcan, Hüseyin Başak, Vahap Aksoy, Kedi Yusuf, Kıvılcım, Hasan Büyük Engin, Orhan Özkan Tok, Savaş Aktaş, Murat Çampak, Muhammed Can, Aslan Mami, Uğurcan Taşpınarlı, Veysel Çağdaş, Yesmesler, Gurur Şahan, Muhammed Aydın, tüm abi kardeşlerimin bayramını kutluyorum. Bir dahaki bayramda aileniz ve sevdiklerinizle özgür günlerde kutlamanız dileğiyle, sevgilerimle Mert Fazlıoğlu. Sağ ol Mert kardeşim, sizin de bayramınız mübarek olsun. B1 koğuşuna yatmakta olan Yasemin Ödek, canımın içi güzel gözlüm, senin ve tüm koğuş arkadaşlarının bayramı mübarek olsun, seni o güzel yüreğinden öpüyorum gülüm Orhan Kaygısız. Şakran T2'de olan canım abim Emre İlge Barış Kahraman, arada bir şarkısı armağan ediyorum. Yolun sonunda kavuşmak varsa beklemek de güzel, beklenesin aslan abim, seni çok seven Eloş'un. Murat abi, ben Orçun Gökçen, kadın kapalı B9'da yatan biricik ablam Nuran Gökçen radyo başına. Ablacığım, bayramın mübarek olsun. Önümüzdeki bayram hep birlikte oluruz inşallah. Seni çok seviyoruz. O gün bugün değil ama elbet bir gün canımın içi kurban oldum. Ben Yalçın Akçay, T1B3 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yasin Akçay. Bayramın anlamı kavuşmak derler ama bazı kavuşmalar demir kapılar ardında bekler. Bizim bayramımız senin özgür olduğun gün başlayacak. Aslan abim Yasin Akçay, bayramın mübarek olsun. Ben kadın kapalıdan Filiz Özyaşın, T4B10'da olan Hasan Özyaşın radyo başına. Sonsuzluğum her şeyim, canım kocam benim. Bayramın enişten dileklerimle kutlar, ellerinden öperim. Bir dahaki bayram bir ömür benimle, evimizde çocuklarımızla birlikte olmak dileğimle kurban oldum. Ben de sesini duyamasam da yüzünü göremesem de unutma ki ruhum ve bu kalbim daima seninle. Seni çok ama çok seviyorum kocam. İyi ki varsın, iyi ki benimsin, dualarım seninle bir tanem. En güzel mutluluk sensin, hayat seninle güzel kocam. Yarım gelen bir mesaj.
Ben Yalçın Akçay, T1 Beşiktaş'ın etmekte olan Ahmet'in Arslan'ı, Ağdayım Taşkın Eleftoz Bayram.

Babamın enişten dileklerimle kutluyorum. Bir sonraki bayramda ailen ve sevdiklerine geçirin ben. Dileğiyle iyi bayramlar. Ben T2C4'ten Balçovalı Serdar Ataş. T4'te bulunan abilerim Özgür Oyanık Sezer. Oyanık ayrıca dostlarım Fatih Akta. Tolga Sürgü Kemal Duman Kadın Kapalı'da kıymetlimin de bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Sizi seven Balçovalı Serdar Ataş. Ben Yalçın Akçay T1B3 koğuşuna yatmakta olan aslan kardeşim Keko Fırat Öztaş Selen. Bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki bayramda ailenle sevdiklerine geçirmen dileğiyle iyi bayramlar. Ben Yasin Akçay T1B3 koğuşuna yatmakta olan ağdayım Taşkın Eretoz'un bayramını kutluyorum. Bir sonraki bayramda ailen ve sevdiklerinle geçirmen dileğiyle iyi bayramlar ağdayım Taşkın Eretoz. Murat abi ben T4B11 koğuşundan İsmet Ediz öncelikle kurban bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Ve buradan kader birliği yaptım abilerim dostlarım ve başka kurumlarda abilerim dostlarım. Kurban bayramınızı kutlar bir dahaki bayramda sevdiklerinizle olmanızı diliyorum. Sizleri seven Paşa Ediz Saltanat bitti. Sağ olasın Ediz kardeşim sizin de bayramınız kutlu olsun. Ben Yasin Akçay B12'de yatan kardeşim Uğur Savcı C11'de yatan aslan kardeşlerim bayramınız mübarek olsun. Ben T2 C14 koğuştan Tepecikli Arda Angül. Başta C14 koğuşu olmak üzere aynı ve ayrı kurumlarda olan abilerim dostlarım olan Armağan Murca, Emircan Çokuyar, Anılcan Çayalbaş, Muratcan Ergün Hüsnü Kumlu Ava bayramınız mübarek olsun. Şakran'da yatmakta olan Burak Övelek. Ali Kınık'tan yalnız değilsin armağan olsun aslan abim hayırlı bayramlar. T3B15 koğuşuna abim Kürşat Akkaya radyo başına. Can abim. Kurban bayramının mübarek olsun gözlerinden ellerinden öpüyorum. Seni çok seviyorum. İnşallah son ayrı bayramımız olması ümidiyle Rabbim tez zamanda bizi kavuştursun. Seni seven kardeşin Naz Demir. Aşk bahçem Oğulcan Kalkan görüşüne yazmayı unutma. Mektup attım sana cevabını bekliyorum. Amca ben gelinin Merve ellerinden öpüyorum. Şakran açıkta yatan eşim Ferdi. Bingöl kapalı T1'de yatan kardeşim İbrahim Can Erdoğan. En çok da bugünlerde belli oluyor yokluğunuz. Siz gelince bana bayram gelecek inşallah. En yakın zamanda özgür günlerde hep beraber olmak dileğiyle sevilensiniz. Ferdi Bingöl İbrahim Can Erdoğan. Sağ ol gelinim. Sağ ol Merve. Sağ ol kızım benim. Ferdi'm senin de gözlerinden öpüyorum. İbrahim senin de kardeşim benim. Bayramınız mübarek olsun. Şakran T2 C8 koğuşuna yatan canım oğlum Birhat Bayhan. Seni çok seviyorum annem. Bayramın kutlu olsun. Allah seni başımdan eksik etmesin. Allah'a emanet ol kurban oldum. Voltalar kısa şarkısı çalarsanız sevinirim. Sana gelsin kurban oldum. Murat abi ben Poça Açık'tan Boz Yakalı Ahmet Topçu. Azer'den Felek şarkısı İbrahim Halil Buldu. Aytekin Arıkan. Emrah Demir Serhat Güzel Beyaz Muhittin. Barış Oğuz Dilli abi ve kardeşlerime gelsin. Ya gözden düşen yaş olursun ya da sevdiğine baş olursun. Ben T2 C14 koğuşundan iki çeşmelikli Sercan Yıldız. Başta abilerim Azat, Başak, Serdar, Özcan olmak üzere tüm C14 koğuşuna abi ve kardeşlerimin bayramı mübarek olsun. Yeğenim Kaan Yıldız ve Serhat Yıldız bayramını kutluyorum. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Murat abi ben 3 nolu cezaevinden Savaş Aktaş, 4 nolda yatan babam Muhammed Aktaş, dostum Berat Kurtay, manevi oğlum Melihcan Atay, Hakan Yavaş, beni tanıyan tüm arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Senin de bayramın kutlu olsun abi. Hayırlı akşamlar Savaş Aktaş. Sağ ol Savaş. Sizin de bayramınız kutlu olsun kardeşlerim. Murat abim öncelikle bayramın mübarek olsun. Ben Özmen Kara, sağ ol Özmen kardeşim. Sizin de inşallah. Şakran T3'te yatmakta olan canım kardeşim Doğan Ayma ve onun nazarındaki dostlarına çok selamlar. Afyon Bolvadin'de yatan Birol Çiçek'e, Yunus Emre Sepetçi'ye, Adanalı Aytekin amcama, Muhammed Savcı, Ahmet Altunbaş, Oktay Yılmaz kardeşlerime, Azat Başak, Serdar Başak, Boyun Zafer Boyuna ve kapalıda açıkta yatmakta olan bütün dostlarım, abilerim bayramınızı kutluyorum. Murat abi ben Foça Aşık'tan Boz Yakalı Ahmet Topçu, Burak Sancak, Mehmet Işık, Fatih Bülbül, Mehmet Buldu, Sinan Gocuk, Mehmet Nur Kurt, Serkan Ateş Sarı, Vahit, Mehmet Özpınar, Ali Aşkın, Halil Yüksel, Ali Eser Biçer, Orhan Cengiz Süleyman Akan, abi kardeşlerime ya gözden düşen yaş olursun ya sevdiğine baş olursun. Murat abi T4B11 koğuşundan Kadir Duanay. Burada dost dert birliği yaptım. Abilerim Kerem Gezer başta olmak üzere Paşa Edis, Ferhat Akçababa, Cafer Topal, İsmet Edis, Mehmet Canbay, Cüneyt Deniz, Ümit Alper dostlarımdan Berfin Algun. Mutlu Hiçebaylık.
Volkan Tanrıkulu, Tolga Batırlı, abilerim, dostlarım. Burada enişte

Ben dileklerimle bayramınızı kutluyorum. İnşallah bir dahaki bayramınızı ailelerinize geçirirsiniz. Hepinize selam olsun. T4B11 Koç'tan Kadir Doğanay. Menemen T-Tipi C6 Koç'tan Aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Bayramınızı kutlar. Özgür günlerde nice bayramlar diliyorum. Kardeşim seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol ablan. Ben C16'dan Diyarbakırlı Şiko. Öncelikle can dostum Çimentepe'li Ayşegül başta olmak üzere manevi kızım Yaren Baz D8'de olan yıllar sonra bulmuş olduğum evladım Ramo Temel, Sıla Söğüt Gözde İbinli, C8'de olan kıymetlimiz Bergamalı Hasret. Enişten dileklerimle bayramınızı kutluyorum. Bir dahaki özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Herkese bir nolda yatan canım kardeşim Osman Temel, iki nolda yatan Aydın Bıçakçı Şerif Çağrı'dan, üç nolda yatan Ekrem Birlik, dört nolda yatan kardeşim İsmet İlhan. Fafi Erdal abime Abdullah Nurdoğan Şerif Çağrı'dan'a selam olsun. İnşallah bir dahaki bayram aramızda olursunuz. Allah yardımcınız olsun. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun dostlarım. Hayırlı bayramlar abi. Şakran T1 B7 Ömer Gökşen başta Bilal, Can Dost Eroğlu Çağdaş adı güzel Hakan ve diğer arkadaşlarım ve abilerim. Hayırlı bayramlar diliyorum. Tez zamanda ailelerinize kavuşmak nasip olur inşallah. Sıradaki şarkı B7 Koğuşu'na gelsin. Ben Ece Çatallar, Şakran T4 A1'de yatmakta olan Nurcan Çatallar. Nasılsın bir tanem? İnşallah iyisindir. Seni çok özledik. Sensiz tadı tuzu yok hiçbir şeyin. Her gecenin bir sabahı vardır. Bu günler de geçecek. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. İyi ki hayatıma girdin. Bu evlilik yıl dönümümüz buruk geçti ama biz bunu da atlatacağız. Bir dahaki sene yanımda olman dileğiyle hayatımın anlamı. Bir yıl geride bir ömür önümde. Nice yıllarımız kızımın aslan babası. Allah'a emanet ol. Ceylan nice yıllar armağan olsun. Ben T4B11'den Kadir Doğanay. Öncelikle burada ve burada farklı koğuşlarda bulunan Mertcan Doğanay, Yiğitcan Doğanay, Müslüm Doğanay, Selahattin Doğanay, Nuri Doğanay hepsinin ellerinden öpüyorum. Bayramını kutlar en içten dileklerimle. Tez zamanda özgür günlerde beraber oluruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Son olarak Dilovan, Vural, Fırat, Acı Buca'nın bayramını da kutluyorum. Hüseyin Polat, Behçet Aslan, Umut Akkuş, Erkan Akkul. Murat abi T2 A12 koşulan Doğan Kurt, öncelikle senin ve tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Başta Ruhat, Kadir ve Gencay üstünde olmak üzere abi Mengin Afşar, dostlarım Fırat Çelik, Hıdır Bali, Emrullah Korkmaz, Can kardeşlerim Şehmus Dayar, Hacı Ko, tüm canlarım bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum Doğan Kurt. Sağ ol Doğan'ım, sizin de bayramınız mübarek olsun kardeşlerim. Ben T1B12'den Berhan Atsever, Aslan Baba Muharrem Atsever, Can abi Muhammed Sayın, dostlarım Ramazan Gültekin, Mehmet Nurullah, Ferhat Turgay, Mehmet Aktaş, Berkant Özcan, Mehmet Akgül, Cikselo, Cihat Duman, Murat abim senin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Sağ olasın Berhan'ım. Sağ ol kardeşim benim, sizlerin de inşallah. Ben Binay T1B6'da ömrüm eşi Muharrem Atsever ve T1B12'de olan canım oğlum Berhan Atsever. Tüm mahkumların Kurban Bayramı mübarek olsun. Sayfamızı bir kez daha yenileyelim. Murat abi bayramlar, hayırlı yayınlar. Biz İzmir Kadın Kapalı John 1 Koç'tan Dadaş kızı Hilal, Semra, Erol, Melis, Şataf, Turhan A, Fatma Yüksel, Mert Tunç ve Zeynep Usturan olarak Fatih Bulut'tan Uykular Haram Oldu John 1 Koç'una armağan etmek isteriz. Tüm kader mahkumlarının bayramı mübarek olsun. Sağ olun kardeşlerim. Sizlerin de bayramınız mübarek olsun. Murat abi iki nolu John Koç'una yatmakta olan değerli ve kıymetli abim, abilerin abisi Sidar Erol, Rabbimden dilerim ki İyi ve huzurlusundur. Senin sabrın, ümidin tek sahibi olan Allah'a emanetsin. Bayramın en içten dileklerimle kutlar, ellerinden öperim. Dışarıda her şeyi bıraktığın gibi hiçbir şeyi kafana takma. Herkesin çok selamı var. Şimdilik yazacaklarım bu kadar. Ama son değil, seni canından seven kardeşin Akın. Ben T3B9'dan Şeytan Serdal Aykurt, nasılsın Murat abim? Kurban bayramın mübarek olsun. Sağ ol Serdal'ım. Allah razı olsun. Hep beraber yollarım. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Dostlarım Ankaralı Ceyhun Olaz, Zeki, Okan, Özgün, Erkan, Umut Aslan, Berşan Polat, Sinyor, Şahin, Emirhan, Timur, İkinoğlu'dan Muhittin Çalışkan, Cüce, Yavuz Çelik, Çağlar Çakır, Kaymakçı'da olan Ferit Cuhalı. Bu dostlarımın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ve Kadın Kapalı'da olan Sarım Pınar Cuhalı, senin de bayramın mübarek olsun. İnşallah bir dahaki bayram hep birlikte dışarıda oluruz. Sizleri seven Şeyto.
Murat abim öncelikle hayırlı bayramlar. Ben Bayraklı'dan gönül sağ ol kardeşim benim. Sizin de mübarek olsun bayramınız. Şakran kapalı kadın koğuşuna yatmakta olan tüm John 1 koğuşuna selam olsun. Bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Bir dahaki bayram.

Ama sevdiklerinize geçirmeniz dileğiyle John bir koğuşuna bulan öncelikle Fatma Melis Şataf olmak üzere tüm koğuşa Hüseyin Kağıt'tan hayata tesbih yapmışım, armağan olsun. T3 C8'de bulunan abim Emrah Tatlı, Remzi Uzun abim ve Metin dayımın bayramını kutluyorum Feyzullah Tatlı. Murat abim iyi bayramlar. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi John bir koğuşuna Merve Tunç, Esra Argaç, Gurbet Aydemir, Seçil Göçer, Özge Örenler, Elif Çiçek, Şeyma Bengül, Gürcan Yüksel, Gürcan Erdem radyo başına. Tüm kader mahkumları için ben bu kurtlar sofrasından çıkamazsam ona yanarım. Şarkısını armağan ediyorum. Tüm kader mahkumlarının bayramı mübarek olsun. Sağ ol kardeşim benim, sizin de. Hemen sefer.

Merhaba Murat abi, ben Mehmet Koyuncu, sağ ol Mehmet'im. Senin aracınla canım abim, ağam, atam, Serdar Koyuncu mesafeler ne kadar uzak olursa olsun. Kalbimdeki yerin hep aynı, seni özlüyoruz, dualarımız hep seninle. Güçlü duracağını biliyorum çünkü sen bizim dayanamızsın. İnşallah bu günler geçecek ve yine birlikte güzel sofralarda, güzel sohbetlerde buluşacağız. Kendine iyi bak, moralini hiç bozma. Seni seven insanların seni beklediğini unutma. Allah yardımcın olsun abim. Kurban Bayramın mübarek olsun. Seni seven kardeşin ben Mehmet Koyuncu, Ahmet Yıldızhan. Hemen Serdar kardeşimin mesajını okuyayım. Bir şarkı, ondan sonra yavaş yavaş toparlayacağım. Saat kaç? 10. Abiler, 11'e kadar yetiştirmeye çalıştıklarımı yetiştireceğim. Sonrasına veda edeceğim. Bilginiz olsun, bir kez daha ancak yetiştirmeye kalkayım. Bakalım. Evet, ancak yetiştirmeye kalkacağız. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Kurban Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum. Ben Baran Koyuncu. Canım abilerim Serdar ve Mehmet Koyuncu. Kurban Bayramı'nızı enişten dileklerimle kutluyorum. Bayramın sizlere sağlık, sabır ve umut getirmesini diliyorum. Mesafeler ne kadar uzak olsa da gönlümüz ve dualarımız her zaman sizinle. Rabbim en kısa zamanda özgür günlerde, bayramlarda buluştursun. Kardeşiniz Baran Koyuncu. Sağ ol Baran kardeşim. Senin de bayramın mübarek olsun. Canım kardeşim Zindan Ahmet, Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun gönlüm ve dualarım hep seninle. Rabbim sana sabır, güç ve en kısa zamanda güzel günler nasip etsin. Seni seven sen Baran Koyuncu. Canım abim Mehmet Koyuncu, bayramlar aslında sevdiklerin yanında olunca güzel. Sen yanımızda olmasan da kalbimizde, dualarımızda hep bizimlesin. Yokluğun her gün hissediyoruz ama biliyorum ki güçlü duracaksın. Bu günler geçecek, yine aynı sofrada oturup aynı çayı içeceğiz. Sakın moralini bozma abim. Seni seven, yolunu gözleyen bir ailen var. Allah sana sabır, güç, ferahlık versin. Bayramın mübarek olsun. Kendine dikkat et. Seni çok özledik kardeşin. Kendal Koyuncu Abdullah Timuçin. Canım abim Serdar Koyuncu, bayramın mübarek olsun. Her ne kadar bugün ayrı olsak da kalbim ve dualarım her zaman seninle. İnşallah en kısa zamanda güzel günlerde bir araya geleceğiz. Gücünü, umudunu hiç kaybetme. Seni seven, bekleyen ailen her zaman yanında. Rabbim sana sabır, huzur ve hayırlı kapılar açsın. Seni özledim abim. Ben Kendal Koyuncu. Ben Mehmet Koyuncu, kurban bayramı mübarek olsun değerli abim Serdar Koyuncu. Allah sana sabır, güç ve en kısa zamanda özgürlük nasip etsin. Kendine iyi bak, seni seven kardeşin Mehmet Koyuncu. Murat abi, ben Menemen'de yatan oğlum Zekican Pala'ya selam göndermek istiyorum. Annem, bayramın mübarek olsun, seni çok seviyorum, bunu unutma. Kalbim hep senin annem. Polat, senin de bayramın mübarek olsun oğlum. Allah'a emanet olun. Murat abim, oğullarıma güzel bir şarkı çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm, ben Vedat Zincirci, Şakran Üçnol'da yatan canım kanım abim Ekrem Birlik radyo başına. Bayramın enişten dileklerimle kutluyorum, ellerinden öpüyorum, inşallah bir dahaki bayrama beraber olacağız. Canım abim Ekrem Birlik, Rabbim tüm kader mahkumlarına da sabır versin. Zorluklar hayatın süsüdür. Aslan abim Ekrem Birlik, cansın abi cansın Vedo. Selamünaleyküm Murat abim, hayırlı bayramlar. Buca kırıklarda yatmakta olan babam Halis Değirmen. Babam, kurban bayramın mübarek olsun inşallah, ellerinden öpüyorum, seni çok seviyorum. Bugün çok şükür kazasız belasız bitirdik. Bir tek senin yokluğun içimizi biraz burktu ama Allah seni tez zamanda bizlere kavuştursun. Aleyküm selam Menginim, sağ ol kardeşim benim. Şimdi bir güzel şarkı.

Bayramınız mübarek olsun Murat Bey. B9 zaten kızım Nurhan Gökçen anneciğim bugünlerde gelecek, geçecek. Canını sıkma, Allah büyüktür. Bayramın eneşten dileklerimle kutluyorum anneciğim. Gözlerinden öpüyorum. Yanındaki yatan arkadaşların da bayramlarını kutluyorum. Allah tez günde hepinizi kurtarsın. Bu bayramda çocuklarınızın, ailenizin yanında olmanızı, en kısa zamanda yanımızda olursunuz annem. Sana kurban olsun annen, küçük kızım, benim prensesim, bal kızım. Sağ ol ablam, sizin de bayramınız mübarek olsun. Foça cezaevinde olan Bora Gündoğdu'ya canımın içi ömrüm bir tanem, seni çok seviyorum. En güzel yenilgim, seni sabırla bekliyorum. İzmir'den İG. Kadın kapalı cezaevi C11 koğuşuna atan Merve Tunç'un kardeşi ve annesi olarak önce kızımın ve diğer kader mahkumlarının bayramını kutlar. En kısa zamanda hepsinin tahliye olmasını dilerim. Merve Tunç da bir an önce eve gelip temizlikleri yapmasını diliyorum. Ben T3 B9'dan Serdal Aykurt, kadın kapalıda olan Sarın Pınar Cuhalı, nasılsın, iyi misin? Sen yoldukça şeytan da iyi oluyor. Bugün bayram yine yan yana ve sevdiklerimizle beraber değiliz. İnşallah bir dahaki bayram sevdiklerimizin yanında oluruz. Kurban bayramın mübarek olsun. C4 koğuşundaki dostlarımın da bayramı mübarek olsun. Seni seven şeytan, kendine çok iyi bak. Seni öptüm canımın içi Sarım. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Kasi, T3B9 zaten kardeşim Serdal Aykurt, kadın kapalıda yatmakta olan Pınar Cuhalı, kurban bayramınız mübarek olsun. Kader birliği yaptığınız tüm arkadaşlarınızın bayramı mübarek olsun. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Şakran kapalı kadın cezaevinde yatan B9 koğuştan kızım Nurhan Gökçen'e sesleniyorum. İbrahim Tatlıses'ten bir tek dileğim var, sen mutlu ol yeter, çalarsanız sevinirim. Kızım Nurhan Gökçen. Ben Ejin Dönmez, A3 koğuşuna atan kurban oldum Fatma Çitil teyzeme selam olsun. Teyzem nasılsın? Umarım iyisindir. Bayramın mübarek olsun. Ellerinden öpüyorum. Seni çok seviyorum can parçam. Güzel günler bize de doğacak elbet bir gün güzel teyzem benim. Allah'a emanet, çok çok öpüyorum. Ben Merve Miray Yıldırıcı, Şakran Üçlüoğlu cezaevinde bulunan C10 koğuşuna atan Şahin Gündoğan, seni çok ama çok seviyorum. Bayramın sensiz eksik geçiyor ama sevgim hiç eksilmiyor. Aramızda duvarlar olsa da kalbim hep senin yanında. Birlikte geçireceğimiz güzel günlerin hayaliyle sabrediyorum. Allah seni korusun. Yüzün hep gülsün, nice bayramlar yan yana geçirmek dileğiyle. Bayramın kutlu olsun sevgilim. Foça cezaevinde olan Bora Gündoğdu'ya, şartlar ne olursa olsun seni bıraktığım gün kanım kurusun Boram. Aslan yakışmaz kafese, yanıma yakışır ama ömrüm, seni seviyorum. Az sabır, İzmir'den İG. Ben Mustafa Yüz Yüze, TB'de yatan Mert Kahraman ve Eko Kahraman, bayramınızı enişten dileklerimle kutlar, selamlarımı iletirim. Aslan dostlarım benim, biliyorum ki aslan gibisiniz. Oralar kimseye kalmadı, size de kalmaz. Allah'ın izniyle sizi çok seviyorum, kalplerimizi bir olduğuna eminim. Rapir'in de çok selamları var. Allah'a emanet olun. Sizi seven dostunuz Mustafa Yüzüze. Ben Gürçeşme'den Damla, Şakran'da yatmakta olan kıymetli annem Selma Adam, ellerinden öpüyorum. Kıymetlimiz dayım Yusuf Kıvılcım Dayko, ellerinden öpüyoruz. Abim Mertcan Karayüz, ellerinden öpüyoruz. Daha nice beraber bayramlarımız olacak. Sizleri çok seviyoruz elbet. Bir gün bir dahaki bayramda inşallah yan yanayız. Herkese iyi bayramlar, iyi akşamlar. Murat Bey, B9'da yatan can dostum Nurhan Gökçen radyo başına. Bacım, sen hiçbir zaman unutmadım. Hep aklımdasın, seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda aramıza geleceksin. Çocukların bize emanet. Sen kendine iyi bak, güçlü ol bugünler. Geçecek elbet, güneş doğacak bizim için. Bayramını kutluyorum. Seni seviyorum güzel dostum. Halit Bilgiç özledim seni. Çalar mısınız bacıma, armağan olsun. Kadın kapalı B10'da yatan canım kardeşim Sima Coşkun, bayramın mübarek olsun kurban olduğum bacım. Ellerin gözlerinden öpüyorum. Koğuştaki herkesin de bayramı mübarek olsun. Seni çok özledim yemin ederim. Bu bir imtihan ama dayanacaksın bir tanem. Her şey inşallah gönlünce olsun. Sakın canını sıkma, az kaldı. Seni her şeyden çok seven kardeşim bacın Sıla Gülbahar. Şakran T-tipinde yatan kardeşim Samet Kılıç, aramızda mesafeler olsa da sevgin hep benimle. İyi bayramlar canım kardeşim. Seni seviyorum, kendine iyi bak. Ben Menemen A15'ten Baran Büyüksu, başta amcam Raşit Büyüksu, öz abim Yusuf İslam Ergül, Sinan'da Rafet Kale Hüseyin Saldıran, orijinal şaştım Kadir Etik, Berku Keren.

Şakran tipinde yatan Samet Kılıç, bayramın mübarek olsun yengecim. İnşallah en yakın zamanda yine beraberiz kardeşim. Özlenen ve beklenensin, kendine çok iyi bak. Helin Kılıç. Ben A15'ten Sinan da Aslan kardeşim. Rafet Kale, Hüseyin Saldıray, Onur Yıldız, Baran Büyüksu, Yusuf İslam Ergül, Tayfun Demirdaş, Ercan Koçak ismini yazamadım. Tüm kardeşlerimin, sevdiklerimin kurban bayramı mübarek olsun. Ben Bayraklı'dan Maviş ve Livontepe'den Emir Kızılay ile Ramazan Yaman. Buradan tüm dost abi kardeşlerimizin bayramını kutlar, sevgi ve saygılarımızı iletiriz. Murat abi senin de bayramın mübarek olsun, sağ olun kardeşlerim, sizlerin de. Ben Menemen A15'ten Baran Büyüksu, başta amcam Raşit Büyüksu, öz abim Yusuf İslam Ergül, Sinan'da Rafet Kale, Hüseyin Saldıray, orijinal şaştım Kadir Etik, Berka Keren, kurban bayramınız mübarek olsun. Ben Menemen A15'ten Baran Büyüksu, başta abim Rafet Kale, yengem Mine, ekipmen Dilek Karakay, bayramınız mübarek olsun. Şakran T tipinde yatan Samet Kılıç, canım oğlum bayramın mübarek olsun. Yine bir bayram sensiz, bir yanımız buruk, en yakın zamanda geleceksin yavrum. Murat abi hayırlı bayramlar. Biz T1 A20'den Çamdibili Yasin Açık ve Çamdibili Emrah Gürbüz, sağ olun kardeşlerim. Aynı koğuşumda bulunan başta Necati Gülen olmak üzere Murtakeli, Ethem, Batuhan, Üçdemir, Göksel Yağcı, Burak Ceylan, Barış Turan, A3'te bulunan değerli dostumuz Hakan Yavaş, yani AK-47 Çamdibili Oğuz Soluk, Birnoğlu B7 koğuşu, tüm kader mahkumlarının bayramını kutluyoruz. Çamdibili Yasin Açık ve Çamdibili Emrah Gürbüz der ki her gece işlenen bir cinayet gibiyim fakat hiçbir sabah yalan gelen bir mesajımız. Tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum. Bu mesajım T3C14 koşulan Diyar Gündüz'e radyo başına. Aslan parçam nasılsın, umarım iyisindir. Bu sensiz geçirdiğim son bayram olması dileğimle. Bayramın mübarek olsun, seni çok seven Bilge Kocataş. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'nun lideri Kral Mümin Doğan ve de Mesut Turan, tüm mahkumların kurban bayramını kutlarız. Bir dahaki bayramlarda ailelerimizle geçirmelerini diliyorum. Mümin Doğan, Mesut Turan. Murat abi ben İkinoğlu A12 Koğuşu'ndan Kadir Tör, namı der Timsah. Aynı kampüste bulundum. Abim dostlarım, başta abim Beşir Acar olmak üzere Engin Avşar, Vahap Aksoy, Azat Başboğa. Can dostum Fırat Korkmaz, Kadir Tosun, can kardeşim Baran Değirmenci, İlkan Öztürk. Bu abi ve kardeşlerimin bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Murat abi senin de bayramın mübarek olsun. Bir dahaki bayram özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, sizleri seven Kadir Tör, namı der Timsah. Sağ ol Kadir kardeşim, sizin de inşallah. Şakran T tipinde yatan Samet Kılıç, canım kuzenim bayramın mübarek olsun, kendine iyi bak Tuana. Şakran T tipinde yatan Samet Kılıç, bayramın kutlu olsun canım, seni seviyoruz Kübra. Ben Kadın Kapalı'dan Fatma Nur Çeliktaş, 4 nolu A4'teki canıma can olan eşim Can Çeliktaş radyo başına. Sevgilim bayramın mübarek olsun, ellerinden öpüyorum özgürlüğümüze, nice sevdiklerimizle bayramlarınızın olması dileğiyle. Hayatım seni çok seviyorum, çoğu gitti azı kaldı, bu günlerde geçecek, aslanlar kafese sığmaz aslan kocam, seni seviyorum. Ben T4A2'den Doğanlar Koğuşu'ndan tahliye olan Adem Kaya, başta babam Mümin Doğan ve diğer değer verdiğim abi kardeşlerim bayramınızı kutluyorum. Bir dahaki bayramı sevdiklerinizle birlikte geçirmenizi dilerim. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Adem Kaya. Murat abim ben Gülben Yatmaz, benim değerlim iki nolda yatan Azat Yatmaz, benim iki gözüm, bayramın kutlu olsun, bu bayram yine sensizim, gelecekte bayramlarda beraber olalım inşallah, seni çok seviyorum, senin sofranı paylaştığın abilerime de selam olsun canım kocam. Murat abi Azat Yatmaz için benden armağan olsun Uygar Doğanay'dan, başaramadım ikimize çalarsan çok sevinirim. Murat abim senin de bayramın kutlu olsun, sağ ol kardeşim benim, sizin de. Şakran T tipinde yatan Samet abim, bayramın mübarek olsun, en yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle, seni çok seviyoruz, kendine çok iyi bak canım abim Ruken Akan. Şakran T tipinde yatan Samet Kılıç, canım kuzenim bayramın kutlu olsun Seda. Murat abi ben Mehmet Uyguner, benim iki gözüm C6'da yatan Damla Öztütüncü radyo başına. Benim canım vereceğim, benim canımı vereceğim kadınım Damlam, sensiz canım acıyor karıcığım, Allah büyük alacağım seni oralardan, merak etme ben sensiz yapamam, kendine iyi bak. Perşembe günü annem ve çocuklar gelecek, haberin olsun. Gül beni görüşe yaz, kendine iyi bak. Ben Mehmet Uygunar'dan Damla, Damlama Uygar Doğanay'dan hasret armağan olsun. Ben Nihal Temiz, sevdiğim yoldaşım Medet Doğan, içine huzur dolmasın. Ne demiş kardeşimiz Medet Doğan? Sevdiğim benim, kalbim her zaman seninle. Tuğçe Kandemir'den kıyamıyorum sana, benden sevdiğime armağan olsun.
Şakran T tipinde yatan Samet Kılıç, kalplerin sevgiyle, bereketle, gönüllerin huzurla dolduğu bir bayram olsun. Bayramın mübarek olsun canım kardeşim Gökhan. T4 A2 Doğanlar Koğuş'un lideri Kral Mümin Doğan ve de Mesut Turan tüm mahkumların kurban bayramını kutlar. Bir dahaki bayram aileleriyle geçirmeleriniz dileğimle Mümin Doğan, Mesut Turan. Hatundere A15 Koğuş'u Hızır Mücahit Amak, görüşüne yazdır ömrüm. Yarın ara, seninle konuşacaklarım var, çok önemli, seni seviyorum, Allah'a emanet ol. Samet Kılıç, canım abim, inşallah adalet yerini bulur, az kaldı, dualarımı seninle, bayramın mübarek olsun abim Ebu Bekir. Samet Kılıç, canım yerim, bayramın mübarek olsun, seni çok özledik, en yakın zamanda aramızda görmek dileğiyle, Allah'a emanet ol teyzen Zülfiye. Onur Özkan T2 A10 koğuşundan Onur Özkan. Başta değerli dayım Remzi Kıran, değerli abim Cengiz Kıran ve akabinde Tolga Yılmazoğlu, abim Ahmet Uygurhan bayramlarını kutluyorum. Ve Engin Afşar, B5 koğuşuna ablam Aslı Poyraz için Ahmet Kaya'dan baş kaldırıyorum, armağan olsun. Murat abi, Emircan ve Selvet Nur Özlü Şakran, John 4'te yatan Esen Çalışkan radyo başına. Canımın içi, seni çok seviyoruz. Bayramın mübarek olsun, iyi ki varsın, seni çok seviyoruz. Sen asla yalnız değilsin. Senin arkanda koskoca güzel bahçe var. Bu zor günler senin çıkışınla bizim bayramımız olacak. Kendini üzme, iyi ki varsın, ellerinden öpüyoruz. Abi senden güzel bir şarkı çalarsan teyzeme gelsin. Sana bırakıyorum. İyi yayınlar, iyi bayramlar. Sağ olun kardeşlerim. Şakran'da yatan Samet Kılıç, bizim bir tanecik gönlü kalbi güzel amcamız. Bayramın mübarek olsun, seni çok özledik. Her zaman dua ediyoruz inşallah. Çok az kaldı, seni çok seviyoruz. Öpüyoruz çok yiyenlerin Hira Kayra. B1 koğuştan Ceren Korkmaz, Helin Aydın, Eylem Erçil, pişmanlığın seni cezalandırır. Pişmanlığın seni cezalandırır. Murat abi, ben İzmir Bayraklı'dan Azra Emine Işık. Şakran Kadın Kapalı, John 4 koğuştan Ezel Özalp radyo başına. Canım teyzem, öncelikle ellerinden öpüyorum. Bu sensiz geçirdiğimiz son bayram olsun inşallah teyzem. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Annemin, Sibel teyzemin, Hatice teyzemin, herkesin sana çok selamları var. Kızını hiç merak etme. El bebek, gül bebek büyüyor ama aynı sen ha. Burada herkes lafını geçiriyor. Neyse teyzem, lafı uzatmıyorum. Seni dışarıda bekleyen yarım gelen bir mesajımız. Şakran T tipinde yatan Samet Kılıç, aslan abim, bayramın mübarek olsun. Sevilen, beklenensin, Allah'a emanet ol Enes. Kadın Kapalı, B9 koğuşuna yatan annem Hayriye Aktam, annem, annelerin en güzeli, canımın içi. Bilmem sensiz kaçıncı bayram bu, sensiz hiçbir şeyin tadı tuzu yok, benim melek annem, güzel annem. Bayramın mübarek olsun, o güzel şifalı ellerinden öpüyorum, Rabbim tez kavuştursun bizi. İçimin, kalbimin sızısı, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol benim meleğim. Nasibe Mizgin, Naciye Betül, sizleri de bayramı mübarek olsun. Annemin can dostları, hepinizi öpüyorum. Annem, seni seven Gülben'in. Şakran'da yatan canım yerim, bayramın mübarek olsun, seni çok seviyoruz teyzen Neziha. Ben Aydın Bozdoğan'dan Bayramoğlu Çağlar Uyanık. T2'de yatan abim, kardeşim olan, kan bağı değil ama can bağım olan emmim Emrah Kocaman, arkadaşlarına iyi bayramlar diliyorum. Ben Aydın Bozdoğan'dan Bayramoğlu Çağlar Uyanık. T2'de yatan abim, kardeşim olan, kan bağı değil ama can bağım olan emmim Emrah Kocaman ve arkadaşlarına iyi bayramlar diliyorum. Murat abi, iyi yayınlar. Menemen'de yatmakta olan abimiz Engin Keser başta olmak üzere bütün kader mahkumlarının bayramı mübarek olsun, ellerinden öpüyorum. Engin abim, inşallah bir dahaki bayram seni sevenlerinin yanında olacaksın. Senin de bayramın mübarek olsun Murat abim. Bu arada bütün herkese selam ederim. Hüseyin Keser, sağ ol Hüseyin. Sizin de bayramınız mübarek olsun kardeşim benim. Kardeşlerim, son 15-20 dakikada son mesajlarınızı paylaşacağım. Ondan sonra müsaade isteyeceğim. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Normalde bugün gelmiyordum. Bugün program olmayacaktı. 4 gün boyunca normal izin hakkımı kullanacaktım. Ama gönlüm razı olmadığı için, evet gönlüm razı olmadığı için ailemi bıraktım. Bugün bayramdı biliyorsunuz. Bugün geldim sizlere hizmet edeyim. Gönlüm rahat etsin, vicdanım beni rahatsız etmesin diye. Ama yaklaşık bir yarım saat daha okuyacağım, sonra veda edeceğim. Bayramın ikinci, üçüncü, dördüncü günü olmayacak. Pazartesi kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle. O yüzden son mesajları paylaşıyorum. Dışarıda dinleyen kardeşlerim var ise sizden ricam, mesaj atmayın, yazık olmasın. Ben bir haftadır bunu söylüyorum. Belki sizler duymuyorsunuzdur. Ama içerideki abi kardeşlerim bunun bilincindeler. O yüzden son mesajları paylaşıp müsaade isteyeceğim. Haberiniz olsun. Şu son mesajları da okuyayım ki kimsenin hakkı üstümüzde kalmasın.
Evet. Sayfamı yenileyim. Şurayı açalım. Bence Ceyda Yavuz T4 ve 11 koşunata yakışıklı oğlum Kadir Doğan'a en kısa zamanda bize kavuşman dileğiyle canım oğlum. Hepinizi kurtarsın. Bayramın mübarek olsun. Bir dahaki bayram yanımızda olursun. Ben Tepecik Tenekeli'den Nehir Şakran T4 ve 11 koşunan Yeşilova'dan Kadir Doğanay başta olmak üzere aynı kurumu paylaşan arkadaşlarına Allah hepinizi kurtarsın, hayırlı bayramlar. Allah hepinizi kurtarsın. Kerem Gezer abi, senin de bayramın mübarek olsun, ellerinden öpüyorum. Büyüklerim Kadir Doğanay, bir dahaki bayramda yanımızda olmanız dileğiyle canım Kadir Doğanay. Murat abi, ben Osman Baycu, T1C8 koğuşuna bulunan aslan kardeşim Yiğit Baycu'nun ve koğuşuna bulunan tüm abi kardeşlerim, kurban bayramı mübarek olsun. Bir dik duruş uğruna bir ömür feda olsun. Son olarak kardeşim Yiğit Baycu Eyüphan'dan yolundayım şarkısı armağan olsun. T3C6 koğuşuna yatmakta olan dayım Oğuzhan Keleş'e armağan olsun. Blok 3'ten affetmem canım dayım, seni çok seviyorum. Bu hasret bitsin, büyük bir özlem, hasretle seni bekliyorum. Yeğenin Esila, bayramın mübarek olsun aslan dayım. Annemin, ablamın çok selamları var. Seni çokça seviyoruz. Şakran T tipinde yatan Samet Kılıç, evimizin reisi canım abim. Sensiz yine bir bayram daha geldi ama sen yine de gelemedin. Kalbimin her atışı sana dua olsun. Bayramın mübarek olsun. Seni çok seviyoruz. Beklenensin kardeşin Efe. Ben Mersin Pınar'dan Neşe Ahmet Kaya'dan Neşe Uçurtmam Tellere Takıldı şarkısı armağan olsun. Tüm Lider FM çalışanlarına ve Mersin Pınarlara gelsin. Şakran'da yatan Berat Kurtay, seninle küsken hiç iyi hissetmiyorum. Ben bayramda küslük olmaz derler, küsler barışır derler. Aşk benim sensiz bir hayatım, sensiz bir yolum yok. Beni sensiz bırakmazsın, beni genel olarak bırakmazsın. Eceline susamadıysan eğer, seni çok seviyorum, çok özledim. Berat Kurtay, bensiz bir hayat düşünebilir misin? Yani ikimiz ayrı ayrı yollarımıza bakabilir miyiz? Hayır, o zaman ona göre davranalım. Aşk biz yapamayız, biz kopamayız. Ben de ecelime susamadım. Genç yaşta ölmek gibi bir niyetim yok. Çok özür dilerim, barışalım sevgilim. Berat Kurtay, kurban olduğum adam, bayramın sensiz hayatım, yaşamanın her şeyisin. Senin için, senin geldiğin gün benim bayramım, zaten sen benimsin. Seni çok seviyorum, kurban oldum. Benim yaşama sebebim sensin. Sen hep iyi ol, var ol. Seni seviyorum, ölürüm uğruna. İyi geceler sevdiğim. Murat abi, ben Rojina bak. Öncelikle bayramın mübarek olsun. Sağ ol kardeşim benim. Daha sonra tüm mahkum kardeşlerimiz, bayramı kutlu olsun. Umarım bu cezaevinde son bayramları olur. Canımdan öte ablam Vildan Abak'a selam olsun. Biricik kızı cennette çok çok öpüyor annesini. İnşallah en kısa zamanda yanımda olursun anneciğim. Bu şarkı sana armağan olsun. Gamzem'de uyut beni. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol anneciğim. Aslan dayım, Savaş Aktaş, bayramını kutluyorum dayım. Ellerinden öpüyorum. İyi ki senin yeğenin olmuşum. Biricik yeğenin Kemal Kaplan. Aslan dayımız Savaş Aktaş dayım, bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Ahmet dayımın da bayramını kutlarız. Aslan kafese yakışmaz. Eyüp, Kemal, Furkan, Hakkı, Ogi, Ayhan, Serhan. T tipinde yatan Samet Kılıç, canım gözlerindeki parıltı ve kalbindeki sevgin hiç bitmemesi dileğimle. Bayramın mübarek olsun be. Ben Meremen A15'ten Rafet Kale, buradan dostlarımın bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Halil Özcük, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Serhat Çelik, Çıran Ateş, Raşit Büyüksu, Caner Görgülü, Süleyman Sara, tüm dostlarımın bayramını kutluyorum. Evet. Ben Meremen A15'ten Rafet Kale, başta Yıldızlıoğlu, Özgür Çakmak, daha Bolat'a, Güney Fatih Durmaz, Kürşat Akkaya, Mahfican, Mertcan, Yıldırım, Alper Koyuncu, Ferhat Karatay, Emre Özdemir, Kürşat Bilgin, dostlarım bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Ben diğer kardeş T1B16'dan diğer kardeş Cüneyt Bulut ve kadın kapalıda yatan Ceylan Taşkıran, kurban bayramını kutluyorum. Ben T1C8'den Kuruçay'dan Atakan Ecellioğlu, kadın kapalıda bulunan canım annem Saliha Ecellioğlu, kraliçem bayramın kutlu olsun, ellerinden öperim. Bu şarkı oğlundan sana gelsin, Tekir'den Yıkamazlar Bizi. Abi hayırlı bayramlar. B1 Teber'in en güzeline bayramı mübarek olsun canım, kendine iyi bak. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, başta Fevzi Kale, Yunus Batur, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kaya, Aydın Can Yerli, Serkan Akdoğ, Zeki Buyruk, Şehmut Sürer, Şükrü Kaya, Ömer Batır, bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Murat abi, ben

Bir C8'den Atakan Ecellioğlu, aynı kurumda bulundum derlerin başta Murat Değirmencioğlu, Anıl Kaya, Mertcan Büker, Arap Fırat, Sergen Erdemli, Yılmaz Ecellioğlu, Gökhan Ecellioğlu, Efe Pınar. Bu derlere selam olsun, bayramınız mübarek olsun. Sizleri seven Atakan Ecellioğlu. Şimdilik buraya noktamızı koyduk. Evet, şimdilik buraya noktamızı koyduk. Hemen birkaç tane mesajımızı paylaşıp ondan sonra müsaade isteyeceğim kardeşlerim. Şakran T3 Taylan Ozan denli canım kocam, bayramın mübarek olsun, seni çok seviyorum. Murat abim, bayramın mübarek olsun. Ben Kınalı, Eko ve Çınar Birlik. Bizleri tanıyan tanımayan tüm hapishanelerdeki abi kardeşlerimin bayramlarını enişten dileklerimizle kutlar, en kısa zamanda tahliyeler dileriz. Sağ olun kardeşlerim, sağ ol Ekocan, Çınar, sağ ol kardeşlerim, sizlerin de bayramın mübarek olsun. Evet, tamam bakalım. Murat abi iyi yayınlar, ben Tepecik Tenekeli'den Sarı Yalçın Çakmak, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakma sesleniyorum canım. Bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum, inşallah benim bayramımı sen geldiğinde olacak tabii. Mübarektir, bir şey diyemem. Yine dediğin gibi enişten dileklerimle buruk bir şekilde kutluyorum. Seni seven Yalçın Çakmak. Murat abi ben Tepecik Tenekeli'den Kadın Kapalı'da bulunan Tülay Çakmak, arkadaşlarım Çimentepe'den Japon Taybe Kızıltepe, Esentepe'den Yağmur Yılmaz, Funda Baltacar, Zekiye Nur Bülbül, Koğuş'ta bulunan diğer arkadaşlarımın ve başka kurumlarda bulunan yakınlarımın da bayramın enişten dileklerimle kutluyorum. Ben Tülay Çakmak. Murat abi ben Irmak B7 koğuşunda olan annem Mehtap İrem Aydın radyo başına, anneme ablalı kardeşlik yapan Cevriye Nesivar Gülden Koyuncu Yonca Akan Reyhan Ceylan ablalarıma gelsin. Rabbim tüm kader mahkumlarını annelerini yavrularına kavuştursun. Bayramınız mübarek olsun. Murat abi ben B7 koğuşundan Mehtap İrem Aydın. Mehtap İrem Aydın. Kader birliği yaptım. Aynı odayı paylaştım. Bacılarım Gülden Koyuncu, Cevriye Nesivar, Reyhan Ceylan, Yonca Akan ile birlikte gece bir söz bırakıyoruz. İhanet eden ziyaret gününü beklesin. Hemen sayfamı değiştireyim. Hayırlı bayramlar Murat abi. Ben T4 A15'ten Mehmet Fatih Özışık, sağ ol Fatih'im. Aynı zamanda Devran Yüksek ve Civan Acar koğuş arkadaşlarımla tüm İslam aleminin dost ve arkadaşlarımızın kurban bayramını enişten dileklerimizle kutlarız. Özgür günlerde daha nice bayramlar görmemiz dileklerimizle dostça kalın. Hemen bir kez daha değişsin. Bakalım. Şöyle bir daha bir göz atalım. Kimsenin hakkı üstümüze kalmasın.

Murat abi ben Boran Baycu T1 C8 davulan Aslan kardeşim Yiğit Baycu. Koğuşunda bulunan tüm abi kardeşlerim bayramı mübarek olsun. Kime öper kimi bayram olur, kimi dostunu görür bayram olur. Bizim bayramımız satmayan dostla eğilmeyen başla olur. Son olarak kardeşim Yiğit Baycu'ya Şerif Kayran. Dostum bize adam lazım şarkısı armağan olsun. Seni seven abin Boran Baycu. Biz Celal Gül Akkoyun, Şakran T1 A5'te yatan çocuklarımız Çağlayan Özkan Bedirhan Akkoyun'un bayramını kutluyoruz. İnşallah sene beraberiz. Bizim için bayram siz gelince. Tüm kader mahkumlarının bayramı kutlu olsun. Sıradaki şarkı sizlere gelsin. Ben Bayraklı'dan Baran Karataş, İzmir hapishanelerinde yatan başta abilerim Onur Çelik, Osman Erci, Can kardeşim, Polat Aslan olmak üzere bütün kader mahkumlarının bayramı mübarek olsun. Cümlemizi Allah kurtarsın, sizi seven kardeşiniz Baran Karataş. Ben Köfte İbrahim Akbaş, T4 A8 koğuşuna Serkan Reçber'den İki Gözüm şarkısı armağan olsun. Ben İbrahim Akbaş, öncelikle selamun aleyküm abi ve kardeşlerimin bayramını enişten dileklerimle kutluyorum özgür günlerde birlikte olmak dileğiyle. Ben Nil Dikkulak, T2 A15'te yatmakta olan Ümit Şahin'e kadın kapalı, B6'da yatmakta olan annem Yonca Dikkulak mesajım. En sevdiklerim bayramınız mübarek olsun, tez zamanda kavuşmamız dileğiyle. Ümidom, bütün şarkılar bizim ama bugün sana Cengiz İmren'den Yaralım armağan olsun. Murat abi ben Boran Baycu farklı kurum.

Bunlar da bundan başta canım kardeşim Yiğit Baycu, akabinde dayım Umut Tür, Can Baycu, Mavi Ercan, Artan, Allah'ın aslanı Ayhan Erez, Halis Artan, Görkem Şambal, Agit Özkan, Aykut Sarı. Bayramınız mübarek olsun. Sizi seven kardeşiniz Boran Baycu. Ben Şakran T4C8 Koğuş'tan Selim Özal Paşa. Buradan koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abiler Hüseyin Kapıcı, Halil Kaynar, kardeşim Ali Altun'a Adanalı, Ayhan'dan Aç Kapıyı Gardiyan armağan olsun. Ben T1B3 Koğuş'tan Ağdayı Taşkın Eleftos. Tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun Ağdayı Taşkın Eleftos. Murat abi, ben T215'ten Murtekeli Ümit Şahin. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Ada Tepeli Bilal Ayık Bornova'nın Fiyakalı abisi Caner Güneş başta olmak üzere ardından akabinde bulunan Tepecikli Yıldırım Batırlı Kuruçaylı Sergen Lafanlar, Uğur Artı Akcan Artı Ferhat Şahin Berkkaya Botan Kartal, 4 nolda bulunan Ali Koyuncu kardeşime selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgar esmez, aslan gibi yaşayın. Bu değerli abi dostları Ali Kınık'tan yalnız yok Koca Reis, evet Koca Reis armağan olsun. Murat abi, John 1 koşuna yatmakta olan kardeşim Şeyma Bengu'ya çok seviyorum. O benim aşkım. Annem de seni çok seviyor. Çok öpüyoruz canımın içi. Tüm kız arkadaşlarına ve sana Sezen Aksu'dan İzmir'in kızlara armağan ediyorum. Çok az kaldı dayan aşkım.

Murat abim başta, kocam Engin Afşar olmak üzere büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bayramınızı enişten dileklerimle kutlar, bir diğer sene özgür günlerde ailenizle geçirmenizi diliyorum. Evet, bu dakikaya kadar gelen tüm mesajlarınızı sizler için paylaştım. Hemen bir hususta bilgilendireyim, cezaevindeki kardeşlerimi bilgilendireyim. Şimdi başına lider yazmıyor dışarıdaki kardeşlerimiz. Size gönderdik diyorlar. Ben bunu çok iyi hissedebiliyorum. Çok da iyi algılayabiliyorum. Hani demeyesiniz Murat abi niye okumadı mesajlarımızı. Ya da siz gönderiyorsunuz, onlar gönderdik diyorlar. Çünkü biz bu sorunu ertesi gün çok yaşıyoruz. Ekran istiyoruz kardeşlerimizden. Bakıyoruz başına lider yazmamış. Bilginiz olsun. Sevgili kardeşlerim, bugün sizler için geldim. Emin olun. Bugün sizler için geldim. Sonra vicdanım için geldim. Bilginiz olsun, sırf vicdanım beni rahatsız etmesin diye kendi günümü feda ettim sizlere. Helal hoş olsun. Sıkıntı yok. Problem yok. Tekrardan Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Cezaevindeki abi kardeş, abla kız kardeşlerim, hepinizi çok seviyorum. Allah nasip kısmet ederse ölmez de sağ kalırsam Pazartesi yine aynı saatte, saat 7'de huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Allah'ım rahatlık versin, huzur içerisinde güzel geçsin gününüz, ömrünüz, bayramınız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir daha hemen şu son mesajı da okuyayım. Murat abi, ben Seyran Şakran T1-17 yatmakta olan koğuşun Selvi boylu yakışıklısı Çekdar Bakır'a selam olsun, bayramını kutluyorum. Çekdar, aslında hepimiz insanların gerçek yüzlerini biliyoruz. Bazen gerçeklerden kaçmak istiyoruz. Yakıştıramadığımızdan değil, inanıyor gibi görünüyor, inanmıyoruz. Güveniyor gibi görünüyor, güvenmiyoruz. Sadece herkesin yüzündeki maske kendisi çıkarsın istiyoruz. O maskeyi kendimiz çıkarıp ellerimizi kirlensin istemiyoruz. Murat abi, Çekdar için İbrahim Tatlıses'ten Başı Belalım şarkısı armağan olsun. Evet, bugünlük bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.

Evet, hemen gitmeden şu mesajı da, kimsenin hakkı kalmasın diyoruz ya, vicdan bizi rahatsız etmesin. Hemen bunu da okuyayım operatörden gelen. Ben bayrak başta Dörtmoğlu'da yatan Halil Korkmaz, Sebahattin Güvercin abim olmak üzere A5 koğuşta yatan abilerim Onur Çelik yani Halo, Osman Elçi olmak üzere A16 koğuşta yatan bütün abi kardeşlerim bayramını kutluyorum. Sonrasında Eyüp Gürgür abimin Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür cezaevlerindeki bütün tanıdıklarına, yeğenlerine, akrabalarına, dostlarına Eyüp Gürgür abimin de çok çok selamları vardı. Kurban bayramınız mübarek olsun dileklerinde bulunuyordu Sergen Gürgür ve Ertuğrul Gürgür kardeşlerim ve tüm Gürgürlere ve Eyüp abimin tanıdığı tüm dostlarına bayramınızı kutluyordu Eyüp abim. Hemen bir daha şunu yenileyim dedim ya. Kimsenin hakkı kalmasın. Son iki mesajı da okuyayım. Deniz Biricik aslandayım, canım dayım. Bayramın mübarek olsun. Enis Biricik. Deniz Biricik kardeşim yakında yanımda olacaksın. Seni çok seviyorum. Aslan Deniz Biricik. Evet, hoşça kalın. Rabbime emanet olun. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Geç bile kaldım. Allah biliyor ya. Yani yola çıkacaktık 10.30'da kardeşlerim. O yüzden kendimizi şartlandırmıştık. Bir haftadır da sizlerle paylaşıyordum. Dün de paylaşmıştım. Elimden geldiği kadarıyla mesajlarınız, yani önümüze düşen mesajlarınızı tek tek paylaşmanın gayretini sarf ettim. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.

Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi

aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar.

0: bize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.
1: Burası

benim bir canla sevip bin özlemle andığım, bari gözlerini bırak bana. Su çiçeklerinin en güzel yanı budur. Giderken gölgelerini verirler suya. Güz akşamlarında dal kıpırdamazken suda halkalanan gözleridir. Sen de gözlerini bırak bana.

kalbin güzelliğiyle inanıp sevdiğim, güzelliğini ince ince aratma, bir kıyıya bir gün inen fırtına gibi bir şeyleri soğut, bir şeyleri yak, dağıt bir şeyleri, bir şeyleri kur, kendini hiç yokmuşsun gibi bırakma. Kafamın her bir yanıyla bir şeyler öğrendiğim, sonsuza uzanan sevinç, güzele vurgun tasa, en az 1000 yılda arayıp bulduğum, bana aşk şiirleri yazdırma artık. Beni burada gölgen gibi bırakma.

Usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya, hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır, ama onsuzlaşamazsın ya. Hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın.

bir başına, tek başına ağaç açıktı. Rutubet sinmiş duvarların arasında, pembe hayallere dalıp hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında var gününde her yanına çarpanları, dar gününde mumla aradın mı hiç? Anlat.

Ya usta, sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta? Sen hiç şöhret oldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, içinde esirmişsin gibi bir sen. Çırılçıplak, savunmasız hiç oldun mu be usta? Anladım, konuşmayacaksın bu hususta. Ama ben anladım usta.